0: tevillere, teşbihlere sapmamış, müteşabih ayetler ve kader konusunda da muhafazakar ve mutedil bir tutum sergilemiştir. Onlar Kur'an ayetleri okunduğu zaman inandık, iman ettik demekle yetinmişlerdir. Özetle sahabenin çoğunluğuna egemen olan düşünce itikadi konularda tevakkuf yani susma yöntemini benimsemek ve tartışmalı konulara girmemektir. Sahabenin saflığı onların peygamberle yakın olmalarının bereketinden, olayların ihtilaflarının az olmasından ve güvenilir kişilere hemen müracaat imkanına sahip bulunmalarından doğmuştur. İşte İslam peygamberinin zamanındaki İslam toplumunun çehresi böyleydi. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hicri 1. yüzyılda iman ve zühdü öne çıkaran teslimiyetçi dindarlık biçimi yerini diyalektik eksenli tartışma ve şekilci dindarlığa bırakmıştır. Bunda en önemli etken İslam'ın düşünce özgürlüğüne verdiği değer ve kendilerine soru sorulma mercilerinin çoğalmış olmasıdır. Gayet doğal olarak Müslüman toplum akideyi anlamaya ve yorumlamaya çalıştı. Hem akideyi anlamada hem de açıklamada görüş ayrılıklarına düştüler. Tamamen bu tartışmalar İslam toplumunun iç dinamikleriyle bağlantılıdır. Bu sorunlardan birisi siyasi olup yönetimle ilgili, diğeri ise iman-amel ilişkisiyle bağlantılı olarak meydana gelmiştir. Müslümanlar Hazreti Peygamber'in vefatından sonra devleti yönetmenin şer'i kaynağı nedir sorusunu birbirlerine sormaya başladılar. Bunlardan bir kısmı yönetim meselesinin Müslümanların seçimine bırakılabilecek olağan işlerden olmadığını, bunun nas ve tayinle mümkün olduğunu savunurken, diğer bir kısmı da bunun itikadi bir mesele değil, kamu yararını gözetmeye dayalı sosyal bir mesele olduğunu ve bu sebeple de meşru yönetimin seçim ve ittifaka dayanması gerektiğini savundu. Kıymetli dostlar, Hazreti Peygamber döneminde İslam Hicaz bölgesinin dışına çıkmamıştı. Hulefai Raşid'in döneminin ilk yılları fetihlerle geçti. Özellikle Hazreti Osman'ın hilafetine kadar Müslümanlar bütün güçlerini İslam'ın yayılmasına ve dış tehditlerle mücadele etmeye ayırmışlardı. Hazreti Osman'ın halife olmasıyla birlikte onun hilafetinin meşru olup olmadığı tartışmaya açıldı. Maalesef iş Hazreti Osman'ın şehit edilmesine kadar vardı. Böylece İslam toplumunda istikrar ve sükun dönemi kapanmış oldu. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra yönetime Hazreti Ali gelmişti. Hazreti Ali'den çözmesi beklenen sorunlar arasında Hazreti Osman'ın katillerinin bulunması ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları geliyordu. Hazreti Ali'nin döneminde iç karışıklıkların azalması beklenirken daha da artış kaydetti. İslam toplumunda siyasi ve itikadi ayrışmayı hızlandıran Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı gibi iki büyük olay yaşandı. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette, kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir buyurulmaktadır. O zaman bir mümin bir mümini kasten öldürürse, itikadi açıdan durumu nedir sorusu gündeme geldi. Çünkü Müslümanların içinde hem Hazreti Osman'ın kanını akıtan, hem de Cemel ve Sıffin savaşlarında birbirlerini öldüren Müslümanlar vardı. Böylece iman ve amel konusuyla irtibatlı olarak Müslümanlar arasında büyük günah, şefaat ve tekvir meseleleriyle ilgili tartışmalar yaşandı. Bunlar arasında büyük günah işleyen kimsenin durumu nedir? Mümin midir, kafir midir, asi midir, münafık mıdır? Bunlar öldükleri zaman cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekler gibi inanç problemleri zuhur etti. Kıymetli dostlar, bir başka inanç sorunu da dini nasları anlamada ortaya çıkan ihtilaflardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerden bazısı, lafsi okumaya tabi tutulduğu zaman insana özgür olmadığı intibaını verirken, bazısı da insanın eylemlerinde hür olduğu intibaını vermektedir. O zaman bu iki ayet grubu insanın özgürlüğü bağlamında nasıl yorumlanmalı, araları nasıl telif edilmeliydi gibi sorular, farklı zihniyetler arasında tartışmaları koyulaştırdı. Bu sebeple cebir ve ihtiyar meselesi önemli bir inanç problemi olarak doğdu. Buna muhkem ve müteşabih naslarla ilgili tartışmalar, helal ve haram rızık gibi konularda eklenebilir. Kıymetli dostlar, görüldüğü gibi inanç konuları Hazreti Peygamber döneminden itibaren artarak günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan bir kısmı siyasi, bir kısmı da gerçekten itikadi meselelerdir. Ayrıca bunda din dilinin etkisi de vardır. Önemli olan bazı inanç sorunlarının tarihi olduğunu bilmek ve bu tartışmaları kendi tarihselliği içinde değerlendirmektir. Tarihte kalmış bu sorunlar şayet günümüze taşınırsa Müslümanların birliği ve kardeşliği bundan zarar görür. O sebepten Müslümanlar bu sorunların çözümü noktasında yeniden Kur'an ve sünnete başvurmalı, içtimai birliklerini kuvvetlendirebilecek duyarlılıkları geliştirmelidirler. Eğer bu yapılmazsa günümüz İslam dünyası arasındaki bölünmüşlük gittikçe derinleşecek, bundan Müslüman halklar büyük zarar görecekler. Bizi birleştirecek sadece asgari müştereklerimiz değil, aksine azami müştereklerimiz vardır. O halde Müslümanlar azami müştereklerini gündeme getirmelidirler. Ve bu sözlerimizle bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik kıymetli dostlar. Hepinize güzel, mutlu, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Günün duası. Allah Resulü namazlarının ardından, "Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, ey yücelik ve ikram sahibi" derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi: "Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme."

Hüsnühal. Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği, insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

insan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak,

0: bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkları

Rüzgarın sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Gün başlıyor. Başlıyor.
1: Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ya ilahi, senin cemalinin nuru tecellisiyle dünyaya bağlılıktan, kederden, minnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, temiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar, ezeli sevgilinin güzelliğinin hayal edilmesinden. Her şeyde devamlı olan, onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının gözlenmesinden. Bu görüşe varmak, müşahede etme zevkine ermek, Lenterani ayetinin, sen seninle oldukça beni göremezsin kelamının sırrına ererek, varlıktan ve benlikten ayrılmak demektir.

Bianet Radio. Bianet Radio. Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızdan herkese merhaba. Bugün 16. cüzden 3 mesajı aktaracağız sizlere. Başarılı olmak isteyen gençler sabırla ve teknolojiyi doğru ve hayırlı yolda kullanarak çalışmaya devam etmelidirler. Bir İslam toplumu peygamberler yolundan ihlasla gidilerek inşa edilir. 16. cüzde Kehf suresinin son kısmı, Meryem ve Taha surelerinin tamamı bulunmaktadır. İlk mesaj, imanlı gençlik. Sabır, çalışma ve teknolojiyle başarılı olunur. Kehf suresinin son tarafında Zülkarneyn ve ilginç duvar inşası ile ilgili konu işlenmektedir. Hadislerde de Kehf suresinin cuma günü okunması tavsiye edilmekte ve Deccal fitnesinden koruyacağı ifade edilmektedir. Gelecekteki fitnelerden korumak, Kehf suresinin manasının ve mesajlarının anlaşılmasıyla olabilir. Ashab-ı Kehf ile imanlı bir gençlik yetiştirilmesi, Hazreti Musa Hızır olayıyla bizlere kadere teslimiyet ve sabır tavsiye edilmektedir.

Zülkarneyn kıssasıyla teknolojiden yararlanmanın önemi anlatılmaktadır. İşte bu mesajla Müslümanlar gelecekte başarılı olurlar. Altıncı cüzün ikinci mesajı ise diriliş örneklerinden oluşur. Ölüyü dirilten Allah, isterse ölü bir toplumdan yeni bir İslam toplumu yaratır. Meryem suresinde dirilişin adeta örnekleri verilmektedir. İhtiyarlık döneminde Hazreti Zekeriya ile Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, Yahya olarak isimlendirilmesi, bakire ve iffetli bir kız olan Meryem validemizden mucizevi olarak babasız bir çocuğun doğması ve İsa olarak isimlendirilmesi anlatılmaktadır. Hazreti Yahya ve İsa daha doğmadan isimleri konulan peygamberlerdendir. İhtiyarlık döneminde Hazreti İbrahim'le Kısır hanımından mucizevi olarak bir çocuk doğması, İshak olarak isimlendirilmesi, Hazreti Musa döneminde Tur-u Sina'da yani Sina Dağı'nda diriliş ve Hazreti İdris'in göğe çekilmesi, surenin sonunda dirilişi inkar edenlerin ahiretteki halleri anlatılır. 16. cüzdeki 3. mesaja baktığımızda başarının ilk şartı mesajıyla karşılaşıyoruz. Başarının ilk şartı sabırla ve ihlasla tebliğe devam etmektir. Bu cüz, Taha suresi ile tamamlanmaktadır. Sure, Kur'an'ın misyonu olan doğruları hatırlatma mesajıyla başlamakta, Hazreti Musa'nın hayatından bir kesitle devam etmektedir. Burada, Hazreti Musa'nın Medyen başta olmak üzere Mısır'daki uzun mücadelesi, Firavun'un zulmünden kurtulması ve sonraki dönemlerde yaşananlar, ümmetine eğitmek için sarf ettiği çabası ve emeği teferruatlı bir şekilde anlatılmakta, adeta Mekke'deki Müslümanlara sabırla tebliğe devam ederlerse başarılı olacakları ve zafere ulaşacakları mesajı verilmektedir. Evet, bugün 16. cüzdeki 3 mesajı sizlerle buluşturduk. 17. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On altıncı cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okul, sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, bileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabilirler ne de delebilirler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde
dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir. Allah buyurdu ki, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam 3 gün insanlarla konuşamamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi, orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki,
ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankâr yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün, esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu, şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkarcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme, dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldarcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere, kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi.
Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere, iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse, dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında, hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden, mutlaka

bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık? Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor ya da cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah aşağı istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine "Ey Musa!" diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün, o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok.
bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de, ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler, doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu, korkmayın, bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, ondan size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz. Sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa, yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa ağır bir cezayla kökünüzü kazır, iftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil.
O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at, yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın, dedi. Bir de baktı ki, onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma, dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun, ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan Adin cennetleri, işte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kupkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi. Onlar da benim izimdeler. Benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah, fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri'yi onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin, Mısır halkının zinet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri'yi de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağı heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu, dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? Onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, ''Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız.''
Kuşkusuz sizin Rabbiniz

o Rahman'dır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler: Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki: Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde beni izlemekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi: Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedin de İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu: Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi: Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem, sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu: İkiniz birden

Gidin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki, hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki önceki sahifelerde bulunan açık kanıt onlara gelmemiş miydi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dosdoğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş, yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken...

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
0: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
0: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
3: Anne, kim konuşuyor?
4: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
3: Bizi de duyuyorlar mı?
4: Mesaj gönderirsen duyarlar.
3: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Yeni bir sabaha, yeni bir güne bismillah diyelim, merhaba diyelim sevgili dinleyenler. Sizleri Allah'ın rahmeti, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepimize güzel bir gün olmasını dileyerek Diyanet Radyo'da güne başlarken programına başlıyoruz. Bugün 1 Ekim 2026. Senenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çok şükür bize bugünleri gösteren Rabbimize 10. aya geldik. 1 Ekim yeni bir heyecan. Sonbahar artık varlığını iyice hissettirmeye başlayacak. Okullar açıldı, sezon başladı, kültür sanat etkinliklerinde siyaset hareketlendi. Zira bugün meclis de açılacak, daha doğrusu bugün önemli bir gün o bakımdan. Ne olacak? Bugün yeni yasama yılı başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün başlayacak. Yani hayat renkleniyor. Tatilden, memlekete gidip döndükten, büyüklerimizi ziyaret ettikten, şöyle biraz nefeslendikten sonra tekrar evlerimize, hanelerimize, o sıcacık yuvalarımıza döndük. Evlatlarımızı okula gönderdik. Kendimiz belki şu anda seyahat ediyoruz iş yerine doğru. Belki mutfakta bir şeyler yapmakla meşgulüz ama bir biçimde hayatı yaşıyoruz. Hayatta zorluklarımız kolaylaşsın diyelim. Güzellikler bereketlensin, artsın.

maddemiz de manamız da güzelleşsin. Hastalar şifa bulsun, dertliler deva bulsun ve hepimiz için güzel bir ay, güzel bir gün olsun. Efendim bugün yine Türkiye'den ve dünyadan gündemi sizlerle paylaşacağız, bazı başlıkları. Onun dışında hayata dair farklı konularla ilgili seçkileri aktaracağım. Az önce fragmanımızda, daha doğrusu jeneriğimizde duyduğunuz gibi biz de sizi dinleyeceğiz. Ama bize mesajlarınızı ulaştırırsanız ve ayrıca bir konuğumuza da merhaba diyeceğiz bugün. Aslında Diyanet Televizyonu ve Diyanet Radyoları'nın tanıdığı bir isim, stüdyo misafirimiz olacak. Sosyal açıdan yalnızlık ve din konusunu konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden, aynı zamanda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamızla. Ama biz güne başlarken programına güzel bir eserle başlayalım. Merhaba diyelim ve ardından devam edelim.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz dedik. Dinleyicilerimizin mesajları gelmiş. Onlara şöyle kısaca göz attıktan, karşılıklı birbirimize merhaba dedikten sonra Türkiye gündeminden önemli başlıklarla programımıza devam edelim. Hayırlı sabahlar diliyorum. Size de hayırlı olsun programınız diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim efendim. Kütahya'dan Elmas Hanım ulaşmış. Ben her zaman Diyanet Radyo'yu dinliyorum. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun inşallah. Allah iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz, selamünaleyküm Zahide Hanım, iyi yayınlar, yeni programınız hayırlı olsun, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun inşallah demiş. Amin. Çok teşekkür ederiz Lokman Bey, Afyon'dan ulaşarak tüm Diyanet çalışanlarına, herkese selamlar. Eseri ilçemizdeki din görevlileri için istiyorum diyor. İşçehisar ilçesinden ulaşıyor Afyon'un. Çok teşekkür ederiz. Biz de armağan edelim. Önemli bir etkinlik başlıyor, camiler ve din görevlileri haftası. Dinleyicimizin bu hatırlatması vesilesiyle buna dair farklı bilgileri, bu haftayla ilgili kapsamlı bilgileri de yine bu programda sizlerle zaman zaman paylaşacağız. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Şırnak'tan güzel ülkemin güzel insanlarına selam olsun. Bugün Şırnak yağışlı ve fırtınalı. Rabbim yağmurumuzu rahmete, fırtınayı da zararsız hale getirsin demiş Mahmut Bey. Amin. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel bir dua. Şimdi dinleyicimiz Şırnak'tan ulaştı. Biz de hemen bölgeden bir haberle devam edelim. Başlayalım daha doğrusu. Tarihin sıfır noktasında teknoloji bayramı gerçekleşiyor. Türkiye'nin yerli ve milli savunma araçları kapılarını açan Teknofest Güneydoğu'da adeta şov yaptı diyor haberimiz. 15. Teknofest Şanlıurfa'da start aldı ve bu konuda geçtiğimiz günlerde de sizlerle bir haber paylaşmıştık. Türkiye'nin gündemini renklendiren, şenlendiren bir gelişme bu. GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir etkinlik var efendim. Şu an karşımdaki gazeteden, bilgisayar ekranından paylaşmaya çalıştığım gazeteden fotoğrafları da görüyorum. GAP Havalimanı'nda 5 gün sürecek olan Teknoloji Festivali'nde Türk savunma sanayinin geliştirdiği hava araçları gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Kaan, Kızıl Elma, Bayraktar, TB3, TB2, Akıncı, Hürjet, Anka, Gökbey ve Çelik Kubbe ziyaretçilerden büyük ilgi gördü diyor haberimiz. Teknofest Güneydoğu kapsamında 62 ana ve 145 alt kategoride gerçekleştirilecek olan teknoloji yarışmalarında ön elemeyi geçenler, bu takımlar 100 milyon liranın üzerinde maddi destekten yararlanacaklar. Dereceye giren takımlara ise toplamda 75 milyon liranın üzerinde bir ödül verilecek. 2018 yılından bu yana 14 kez düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu Teknofest, her yaştan milyonları ayrı bir heyecan ve ortak bir gelecek hayalinde buluşturarak teknoloji ve inovasyon tutkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıdı. 2026 yılında ise Teknofest Güneydoğu, gençlerin hayallerini tarihin sıfır noktasından geleceğin teknolojilerine taşıyacak. Tarihler şehri geçmişle geleceği aynı hikayede buluşturacak kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Şanlıurfa'da bilim ve teknoloji bu kez geçmişle geleceği aynı hikayede buluşturuyor. Teknofest Güneydoğu küçükten büyüğe, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye yine destansı bir 5 gün sunacak diyor haberimiz. Festival kapsamında hava gösterileri var. Konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, bilim şovları ve milli gurur kaynağımız kara ve hava araçlarının sergisiyle fuar etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yaşanacak. Göbekli Tepe'den Harran'a uzanan kadim birikimiyle Şanlıurfa, binlerce yıllık medeniyet mirasını geleceğin teknolojileriyle buluşturarak gençlere ilham veren yeni ufuklar açacak. Ve bu haberden hemen bir diğer, yine buna, bu alandaki sevindirici gelişmelerden birine bakarak devam edelim programımıza. Azerbaycan'a 14 hürkuş 2 tedariki için sözleşme imzalandı haberin başlığı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'a 14 hürkuş 2 ve çeşitli sistemlerin tedariki için sözleşmelerin imzalandığını bildirdi. Görgün yaptığı açıklamada doğal afetlerde, savaşlarda, her ihtiyaçta birbirinin yanında olan iki ülkenin bugün bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde işbirliği yaptığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde bu güven ve birlikteliğin somut projelere dönüşmeye devam ettiğine değinen Görgün, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı 2026'da iki ülkenin savunma kapasitelerini güçlendirecek sözleşmelere imza attığını belirtti diyor haber. Güzel bir gelişme, kardeş ülke Can Azerbaycan'a TUSAŞ'ta Hürkuş, Baykar ve Mızrak akıllı mühimmat da dair bir imza edilen önemli bir anlaşmadan söz ediliyor efendim. Toplam değeri de bu anlaşmanın haberimizin bize verdiği referansla 500 milyon doları aşan bir boyutta olduğu ifade edilmiş. Saatimiz 7.15'i gösteriyor. İlerleyen dakikalarda Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam stüdyo konuğumuz olacak. Yine devam edelim, güzel bir eserle devam edelim. Bu arada dinleyicilerimizden gelen mesajları da sizlerle paylaşalım. 033 013 80 90. Güzel bir Ankara sabahından güzel ülkemize, Türkiye'mize, dünyanın farklı yerlerinden bizi dinleyen herkese selam olsun. Bizim saatimiz 7.16 ama yurt dışından mesaj gönderen dinleyicilerimiz farklı saatleri yaşıyorlar tabii. Bir mesajımızı hemen paylaşalım ve ardından eserimizi dinleyelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar demiş Polatlı'dan Yusuf Bey, çok teşekkürler. Diyanet Radyo aracılığıyla Diyanet Radyo dinleyen kardeşlerim vesilesiyle Cenab-ı Allah günümüzü güneşle içimizi nasıl ısıtıp aydınlatıyorsa Gazze'nin de kurtulduğu günü görmeyi ve Mescid-i Aksa'da şükür namazı kılmayı bizlere nasip etsin demiş. Amin, çok teşekkür ediyoruz. İsimsiz şekilde günaydın mesajı gönderen dinleyicilerimiz var. Efendim merak ediyoruz, bizi Türkiye'nin ya da dünyanın neresinden dinliyorsunuz? Şehriniz, mümkünse adınızı bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.

Evet efendim. Güne başlarken programına Diyanet Radyo'da devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajları aktaracağım ama onun öncesinde şöyle çok kısaca bugün Türkiye gündeminde neler yaşanacak hemen ona göz atalım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programına katılacak. Meclis yeni yasama yılına başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 5. yasama yılının başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Kurtulmuş yasama yılının açılışı dolayısıyla meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ve resepsiyon verecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş camiler ve din görevlileri haftası tanıtım toplantısına katılacak. Toplantı Ankara'da gerçekleşecek saat 10.30'da.

Evet efendim, Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Güne başlarken programında bu pazartesi gününden itibaren karşınızdayım. Normalde bu saatte Çağatay Bey'in sesini duyanlar, güne kendisiyle başlayan dinleyicilerimiz belki nerededir diye merak ediyorlardır. Hemen aktaralım. Çağatay Bey bundan böyle Hayırlı Akşamlar programıyla akşam saat 18-19 arasında yine bu mikrofonda, yine Diyanet Radyo dinleyicileriyle birlikte olacak ve yaklaşık 1,5 saat boyunca akşam saatine de onunla merhaba diyecek Diyanet Radyo dinleyicileri. Şunu da hatırlatmış olayım efendim, zaman zaman saatleri değişen farklı programlarla ilgili sorular geliyor sizlerden. Diyanet Radyo'nun internet sitesine girerek yeni yayın akışında hangi programı kim yapıyor, saat kaçta yayında olacak sorularının cevabını bulmak mümkün. Ayrıca bizi Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun, Diyanet Radyo internet sitesindeki canlı yayın butonuna tıklayarak dinleyebilirsiniz. Şimdi biz sizi dinleyelim. Kim nereden ulaşmış? Lüleburgaz'dan Yılmaz Acar Bey diyor ki hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ederim, özür dilerim. Sıradaki parçayı eşim Yılmaz Acar'a armağan ediyorum diyor. Yılmaz Bey'in eşi demek ki. Bütün dinleyenlere de hediye ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Lüleburgaz'a selam olsun. Ve bir diğer dinleyicimiz selamlar demiş, hayırlı sabahlar, çok teşekkür ederiz, hayırlı yayınlar dilemiş. Afyon Kütahya arasında yoldayım diyor, sizleri zevkle dinliyorum, yeni programınız hayırlı olsun, radyo tiyatrolarına çok sevindim. Çok teşekkür ederiz, biz de buradan Ege'mize selam ediyoruz. Kütahya ne güzel bir şehirdir, Afyon ne güzel bir şehir. Ben senelerce oraya farklı vesilelerle konferansa gittim. Çok sıcak, çok samimi ve tarihi de buram buram hissettiğim bir ildi Kütahya. Hala unutamam, Afyon'da çok başka, farklı bir havası olan bölgenin çok güzel illerinden bir tanesi. Şimdi dinleyicimiz diyor ki tiyatrolara çok sevindim. Teşekkür ederiz efendim. Hakikaten.

Dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Malatya'dan Mehmet Özcan, sabah sizleri dinlemekten mutluluk duyuyoruz demiş, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım, yeni programınız hayırlı olsun. Sizden bir ricam var, Fatih Koca'dan bir eser yayınlar mısınız diyor. Fatih Konya'dan selamlarını göndermiş. Fatih Koca hocamızdan bir eseri dinleyelim. Değil mi? Bugün teknik masada Eyüp kardeşim var. Evet. Hay hay Fatih hocam, Diyanet Radyo ve televizyonlarının da programlarıyla yakından bildikleri bir isim. Ve bir diğer dinleyicimiz, Erzurum'dan Kayseri'ye geldik. Hayırlı sabahlar, çok şükür diyor. Bir ilahi istiyorum, çok teşekkür ediyorum. Burhanettin Yılmaz göndermiş mesajı. Ne güzel, yolda seyreden dinleyicilerimiz Diyanet Radyo'yla bu seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de size eşlik etmekten memnunuz. Yerine ulaşacak olanlara hayırlı, sağlıklı, kazasız, belasız bir seyahat dileyelim efendim. Ve saatimiz 7.31'i gösteriyor. Az sonra ilerleyen dakikalarda Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamla toplumsal bir konuyu konuşacağız. Önemli bir meseleyi, sosyal anlamda yalnızlık konusunu konuşacağız. Biraz sosyoloji boyutuyla, bir de bunu dini açıdan nasıl ele alabiliriz konusunu masaya yatıracağız bugün. 533 0533 013 8090 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattı. El açan

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Türkiye gündeminden bir haberle devam ediyoruz güne başlarken programına. Gazetelerden özellikle birinci sayfalarından farklı haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Malum sıradaki haberimizin başlığı fonda çember daralıyor. Devlet Denetleme Kurulu incelemelerine başladı. Savcılık yeni gözaltı, yeni dalga operasyon için düğmeye bastı. Gözaltı sayısı 217'ye ulaştı. Fon vurgunu soruşturmasında 34 kişi daha gözaltına alındı. Devlet Denetleme Kurulu hesapları didik didik ediyor. Soruşturma fonlarla sınırlı kalmadı. 26 hisse senedi de incelenmeye alındı. Bu yatırım şirketlerinin hangilerinin TMSF'ye devredildiğinden bahsetmiş haberimiz ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in haksız kazancın izini sonuna kadar süreceklerini bildirmiş. Bu ifadeleri aktarırken yol haritamız hazır, gerekeni yapacağız başlığına da yer veriyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde fon krizi konusunda önemli mesajlar verdiğine değiniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekenin yapılacağını belirterek arkadaşlarımız çalıştı, kararları olgunlaştıkça peyderpey duyuracağız diye konuştu. 500 bine yakın yatırımcının parasına kavuşması için devlet sürece müdahil oldu, doğrudan müdahil oldu demiş haber. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu, SPK yol haritası çıkardı. Suçtan elde edildiği belirlenen varlıklar nakde çevrilerek TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılacak. Fonlarda nakit biriktikçe yatırımcıya ödeme yapılacak. Ve başsavcılıktan talimat, 30 kişinin mal varlığına daha tedbir diyerek devam etmiş gazete haberine. Türkiye Cumhuriyet ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsada fonlar üzerinden manipülasyonla 100 kata varan fiyat artışlarına sebep olduğu iddia edilen 30 kişi için mal varlığı tedbiri istediği öne sürüldü deniliyor. Ve sevgili dinleyenler, devam edeceğiz, mesajlarınızla sürdüreceğiz programımızı. 0533 013 8090 numaralı telefona gelen mesajlara göz atalım. Adana'dan Sevgi Atmaca bize ulaşmış, hayırlı sabahlar dilemiş, selamlarını göndermiş. Diyanet Radyo diyor, eşim Ahmet, kızlarım Zeynep, Ahsen ve oğlum Ahmet için sıradaki parçayı rica ediyorum. Rabbim Gazze'mize ve tüm mazlum diyarlara kurtuluş, huzur nasip eylesin diye de devam etmiş. Evet, güzel bir eser dinleyelim. Ardından dün akşamki Konya Spor Filistin milli takımı dostluk maçının özetini şöyle bir haberlerden, gazetelerden geçelim. Liglere verilen milli arada Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında dün akşam karşı karşıya geldiler. Malum duygusal anların yaşandığı ve anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Eserimizden sonra detaylarına bakacağız.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Evet sevgili dinleyenler, demiştik ki eserimizi dinlemeden önce dün akşam Türkiye'de gerçekleşen güzel bir habere kulak verelim. Konyaspor 2, Filistin milli takımı 2. Dostluk maçının özetini sizlerle paylaşacaktık. Liglere verilen milli arada Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Duygusal anların da yaşandığı ve anlamlı mesajların verildiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor'la Filistin milli futbol takımı 30 Eylül'de Konya'da düzenlenen Filistin Günü etkinlikleri kapsamında dostluk maçında karşı karşıya geldi. Konyaspor'un ikinci dakikada Melih İbrahimoğlu ile öne geçtiği mücadelede Filistin milli takımı 12. ve 25. dakikalarda Muhammed Sanduka'nın attığı gollerle 2-1 öne geçti. Konyaspor'da Mustafa Muhammed 28. dakikada kaydettiği golle ilk yarının sonucunu belirledi. İkinci yarıda karşılıklı ataklara rağmen başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Karşılaşmada Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikler sırasında duygusal anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında oyun durduruldu ve stadyumun ışıkları söndürüldü. Bu sırada stat ekranlarında Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerine yer verildi. Anons ve etkinliklerin ardından tribünleri dolduran binlerce taraftar beraberlerinde getirdikleri oyuncakları sahaya attı. Sahaya bırakılan oyuncaklarla Filistin'deki çocuklara destek verilmesi ve yaşananlara dikkat çekilmesi amaçlandı. Hakikaten belki de dün akşam

maçın en ilginç anlarından birisi oydu. İzleyenler de bunu mutlaka fark etmiştir. Ve anlamda bir pankart vardı. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide tribünlerde çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil anlamına gelen bir pankart açıldı. Konya'daki dostluk mücadelesi futbolun ötesine geçen anlamlı görüntüler ve Filistin'deki çocuklara yönelik dayanışma mesajlarıyla hafızalarda yer etti diyor gazete haberinde. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma da yer veren haberimizdeki detaylara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Spor'la Filistin milli takımı arasında Konya'da oynanan dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olduğunu bildirdi. Ve bu akşam Konya'mızda Konya Spor'la Filistin milli futbol takımının yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur. Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin milli futbol takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını, hukukunu uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz dedi. Ve maç 8:59'da düdük çaldı. Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir dedi efendim maçı koordine edenler. Konya Spor'la Filistin milli takımı arasındaki dostluk karşılaşmasının son düdüğü 89:59'da çaldı. Bu esnada skor tabakasına Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir yazısı yansıtıldı. Evet, devam ediyoruz Diyanet Radyo'da güne başlarken programına. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. 0533 033 80 90 numaralı telefonla. Konya Hafızlık Merkezi'nden bir dinleyicimiz Filistin'e selam göndermiş. Konya demişken çok teşekkür ederiz. Erzurum'dan Hasan Bey, şu anda hastane yolundayız diyor. Allah tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin. Sıradaki eseri tüm hastalarımıza ve Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyormuş. Çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Saatlerimiz 9:30'u gösterene dek hafta içi her gün Diyanet Radyo'da güne başlarken programında Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktarmaya, sizin sesinize kulak vermeye, hayata dair paylaşımları sunmaya ve farklı konularda konuklar ağırlamaya.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Bugün 1 Ekim değerli dinleyenler, camiler ve din görevlileri haftası başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan camiler ve din görevlileri haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bu yana toplumun dini ve manevi hayatına rehberlik etmek, cami merkezli din hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetlerin daha düzenli ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla her yıl 1-7 Ekim tarihleri camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı camiler ve din görevlileri haftasının cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edileceğini bildirdi. Bu tema çerçevesinde caminin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri, insan ilişkilerinin güçlendirilmesine sunduğu katkı ve sosyal hayatın farklı alanlarıyla kurduğu bağ kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Hafta boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerle camilerin toplumun bütün kesimlerini kuşatan, sahih dini bilginin ulaştırıldığı, huzur ve güven veren mekanlar olarak işlevlerinin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Güne başlarken devam ediyor.
2: Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz. Saatlerimiz 8'i gösteriyor ve bizi dinleyen Türkiye'nin, dünyanın farklı yerlerinden dinleyen dinleyicilerimize en azından ülkemiz için günaydın diyelim. Bize mesajlarla ulaşabilirsiniz. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0333 013 80 90. Sizin sesinize kulak veriyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın sesine kulak veriyoruz gündemle ve misafirlerimizin sesine kulak veriyoruz. Çok şey de öğreniyoruz hep birlikte. Bugün efendim sosyal açıdan yalnızlık konusunu konuşacağız. Önemli bir misafirim var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam. Ama hocam aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinden, ki hocamı Diyanet Radyo dinleyicileri çok yakından da tanırlar. Diyanet Televizyonu izleyicileri ekrandan hocamızı yüzünü bilirler. Hocam benim de fakülteden hocam. Ne güzel. Hem çok heyecanlıyım hocam sizi ağırlayacağım için bu anlamda. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
3: Estağfurullah. Şeref bulduk Sahide Hanım. Ben de heyecanlıyım. Öncelikle bu güzel yeni programı tebrik ediyorum.
2: Çok hayırla
3: devam etsin. İnşallah. Sevgili dinleyenlerimiz bundan çok istifade ediyorlardır, edeceklerdir eminim.
2: Sizin sayenizde.
3: Bu güzel programa ben de konuk olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Davetiniz için de hasreten çok teşekkür ediyorum.
2: Ben
3: sağ olun.
2: Teşekkür ederim. Hocam şimdi bugün önemli bir konuyu konuşacağız ama bu konuyu konuşurken az evvel aktardığım bir şeyle başlamak istiyorum. 1 Ekim bugün. Diyanet İşleri Başkanlığı için aslında Türkiye'nin gündemi için de önemli bir tarih. Zira her sene 1-7 Ekim tarihleri arasında camiler ve din görevlileri haftası var. Bu seneki temada cami ve sosyal hayat. Biz de bugün biraz sosyal açıdan yalnızlık konusunu ve bunu biraz din ekseninde de değerlendirerek dinleyicilerimizle paylaşalım istemiştim. Ben çok güncel bir meseleyi işin içine katarak başlamak isterim müsaadenizle. Siz de bu konuda çalışıyorsunuz. Hatta geçen sene çok da büyük bir şura yapıldı ve siz onu koordine de ettiniz hocam. Dijitalleşme. Hayat değişiyor elbette. Çok hızlı bir kentleşmeyle karşı karşıyayız. Dijitalleşmeyle karşı karşıyayız. Bunun getirdiği bir ilişki biçimi var. Biz artık modern toplumda yaşıyoruz.
3: Evet.
2: Hislerimiz de belki o sosyal yaşantıyla beraber farklı bir forma bürünüyor.
3: Evet.
2: Bütün bunlar yalnızlık kavramını nasıl etkiliyor dersiniz?
3: Evet, çok haklısınız. Tabii yalnızlık kavramı maalesef diyerek söyleyelim ki pandemiden sonra daha çok gündemimize giren kavramlardan bir tanesi oldu.
2: Evet.
3: Öncesinde de vardı ama bu süreç sanki onu biraz daha hızlandırmış gibi oldu. Yalnızlık doğrusu insan tabiatına çok uygun değil. Geçici yalnızlıklarımız mutlaka olmalı ki bunu inancımız, özellikle Kur'an-ı Azimüşşan tefekkür olarak bize tavsiye ediyor. Yani insan tefekkür etmeli. Tefekkür ederek hayatını öncesiyle sonrasıyla planlamalı, değerlendirmeli. Bir nefis muhasebesi zaman zaman yapmalı, yapabilmeli. Ama bunu bir yenilenme fırsatı olarak görüp hayata tekrar dönmeli. Bizim mutasavvıfların dediği gibi halk içinde ama halkla bağlantısını sürdürebilmeli.
2: Hocam burada biraz şey mi kastediyorsunuz? Ramazan'da itikaf.
3: Tabii, değil mi?
2: Zaman zaman
3: gibi.
2: Böyle biraz geriye çekilerek, işte inziva deriz bazen. Yani dini bir türü de var aslında yalnızlığın.
3: Var. İfade ettiğiniz gibi evet. Yani inziva gibi, itikaf gibi ifade ettiğiniz kavramlar bizim dini terminolojide de çok güçlü karşılıkları olan yani ritüellerimiz öyle diyelim.
2: Hazreti Peygamber'in bazen şeyi... çekilmesi hatırıma geldi.
3: Evet.
2: Değil mi?
3: Evet. Yani yalnızlık insana bu açıdan iyi gelen bir şey. Ancak kronik yalnızlık dediğimiz bir şey var Zahide'nin. Bugün biz onu konuşuyoruz.
2: Evet,
3: çünkü
2: hocam.
3: Kronik yalnızlık şöyle diyelim, gönülsüz yalnızlık. Hani gönüllü yalnızlık diyelim diğerine isterseniz. Gönüllü yalnızlık güzel çünkü onun zamanını, süresini, niteliğini siz tayin ediyorsunuz. Sınırlarını siz belirliyorsunuz. Ama bir de gönülsüz, zoraki yalnızlık var ki asıl kronik yalnızlık ya da kronik sorun üreten yalnızlık türü tipi bu olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii pandemiyle ilişkilendirdim.
2: Evet.
3: Pandemi malum dijitalleşme sürecini de hızlandırdı.
2: Çok
3: çünkü ondan önce de biz dijitalize olmuştuk bir açıdan. Toplumlar dijital imkanları kullanıyorlardı. Ama pandemi döneminde yine gönüllü değil, zorunlu, gönülsüz bir şekilde kullanmak durumunda kaldık.
2: Ve çünkü, dünya tarihinin belki de en ilginç sahnelerinden biriydi hocam.
3: Öyle
2: çok
3: oldu.
2: İyi hatırlarsınız. Ben de o dönemde haber yapıyordum. Birkaç kareyi hiç unutamıyorum.
3: Evet.
2: Ankara'nın, İstanbul'un üzerinde dronlarla çekilen kareler vardı.
3: Evet.
2: Sokaklar bomboş, hiç kimse yok. Hayatta insanla kıymetli değil mi hocam?
3: Öyle.
2: Bunu aslında pandemide çok net fark etme imkanımız
3: çok,
2: oldu.
3: Çok haklısınız.
2: Rabbim hani bizi çok değişik bir imtihandan geçirdi gerçekten. Bütün öyle dünya oldu nüfusu olarak. İnşallah onu yeterince konuşmuşuzdur ya da düşünüyoruzdur.
3: Biraz unuttuk gibi geliyor
2: evet,
3: bana.
2: Evet,
3: haklısınız.
2: Hastalık boyutuyla unutmak da istiyoruz
3: ama
2: oradan tevarüs eden sosyolojiyi unutmamak lazım.
3: Unutmamak gerekiyor. Evet. Çok haklısınız. Yani orada çıkarmamız gereken dersler, almamız gereken ibretler vardı. O kısmı sanki sürekli sepetimizde tutmamız gerekiyor. Çünkü hani tarih hep tekrar ediyor. Şimdi bu olay da tekrar eden bir olaydı. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde, Birinci Dünya Savaşı henüz yeni sona ermişken, 1918 yılında dünya İspanyol gribi olarak adlandırılan büyük bir pandemiye uyanmıştı.
2: Evet.
3: O pandemi bitti, ardından büyük buhran dediğimiz 1929'daki büyük buhran.
2: Amerika'daki o,
3: Yani o işte tedarik zincirleri bozuldu. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nda bütün altyapılar çökmüştü. İnsani koşullar çok kötüydü, sağlık koşulları öyleydi.
2: Evet.
3: Biz bunu yaşadık. Bir yüzyıl sonra konuştuğumuz pandemiyi yaşadık, Covid-19 pandemisini. Yani olmasın arzu ederiz ama demek ki dünya tarihinde bunun örnekleri belki her yüzyılda, yüzyıl içerisinde belki tekrar tekrar olabiliyor, gerçekleşebiliyor. Şimdi
2: hocam,
3: bu yenisi.
2: Burada özür dilerim.
3: Estağfurullah.
2: Sözünüzü kesiyorum. Burada fark ettiren yine teknoloji oldu.
3: Teknoloji oldu.
2: Eğer uçak teknolojisi bu kadar yaygınlaşmamış olsaydı daha lokal, bölgesel şekilde kalma ihtimali vardı. Fakat uçak, seyahat, işte bugün iletişimi geliştiren de aslında o taşımacılığın evveliyatı budur. Buharlı trenler, gemiler, onlarla beraber bugün uçak teknolojisi, bütün dünyaya seyahat ediyorsunuz ve hastalık da tüm dünyaya yayılınca pandemi, kapanma, kürenin hepsini etkiledi.
3: Evet öyle oldu. Yani insanlar ne kadar çok birbirleriyle temas ederlerse aslında o kadar çok hastalıkların da yayılma imkan ve ihtimali artıyor. Tabii biz maske, mesafe, hijyen dedik.
2: Evet.
3: Yani bir üçlü ürettik. Ancak mesafeyi de sosyal mesafe dedik. Hani bugün sosyal hayatı konuşuyoruz. Sanki sosyal mesafe nitelemesi çok doğru değildi. Bunu tartıştık. Dedik ki keşke buna fiziksel mesafe deseydik. Çünkü asıl vurguladığımız oydu aslında. 1,5 metre bulaş mesafesi. Aman hani onu koruyalım, maskemizi, hijyenimizi bir şekilde kuşanalım dedik. Ancak bu daha sonra sosyal mesafe gibi zihinlere kodlandığı için sosyal anlamda mesafelerimiz artmaya başladı.
2: Evet.
3: Cami cemaatimiz azaldı o dönemde. Hatta tamamen kesildi.
2: Evet.
3: Sonrasında da azaldı. Şimdi zaman
2: İlginç
3: zaman işte
2: hocam,
3: camiler haftasındayız.
2: Evet.
3: Cami
2: Siz de
3: Dini İşleri
2: Yüksek Kurulu üyesisiniz. İki dönemdir. Evet.
3: Yani cami hizmetleriyle ilgili zaman zaman değerlendirmeler yaparken pandemi öncesine hala dönemedik cami cemaati olarak diye. Biraz da böyle hayıflanarak söylüyoruz bunu. Çünkü insanlar yeni normal dediğimiz normali artık o eski normalin yerine ikame etmeye başladılar.
2: Evet.
3: Alıştığı bir şeyi tekrar geri döndürmesi Zahide Hanım insanın zor.
2: Çok haklısınız.
3: İnsan alışkanlık varlığı, alışkanlıklarıyla hayata tutunuyor ve böyle olunca da sanki yeni normalimiz pandemi döneminin normali olmuş gibi bir açıdan oldu. Şimdi pandemide maalesef diyelim yine elektronik olarak dijitalize olduğumuz alışkanlıklarımızı sonraki döneme de taşıdık. Evet. O dönemde
2: bizi çok iyi ayakta tuttu ama hocam, değil mi? Yani evet. Hepimizin muhtemelen benzer tecrübeleri vardır. Büyüklerimizle görüşemedik. Evet. Hatta onların kaygılandık sağlığı için. Ama Allah'a şükür dedik, hiç değilse bir görüntülü görüşme var.
3: Evet, evet,
2: görüyoruz, evet. Rahatlıyoruz. Veya insanlar bir şeyler izlediler. İletişim kurdular. O dijitalleşmenin öyle bir avantajı oldu ama evet. Yerleşti mi diyorsunuz siz sonrasında?
3: Sonrasında alışkanlıklarımızın sanki yerini almaya başladı. Yani köklü alışkanlıklarımızdan bir tanesi bizim yüz yüze temas kurmaktı. İşte eş, dost, akraba, ruberu, konu komşu birbirini ziyaret ederdi. Birbiriyle halleşirdi, hasbihal ederdi. Böyle çok güzel, hani bizim yerleşik kavramlarımız ve toplantılarımız vardı. Misafirliklerimiz vardı. Yeni dönemde bunu biraz daha azalttık. Cami cemaatiyle birlikte bu tür toplanmalar, bir araya gelişlerimiz de eskiye göre azaldı. Ve insanlar sanki bu dijitalleşmenin konfor alanı içerisinde kalmayı sevdiler. Yani elinde telefon, efendim dünyanın her tarafından haber alıyor. İstediği
2: entegre
3: zaman
2: de oluyor.
3: Entegre de oluyor. Evet. Görüntülü ve sesli bağlantılar kurabiliyor. Dolayısıyla ben böyle iyiyim, ben böyle mutluyum gibi tırnak içi bir yanılsamaya kapıldık. Halbuki insanın insana iyi geldiği kadar başka hiçbir nesne ya da canlı cansız varlık insana iyi gelmiyor. İnsan ilişki varlığı. İlişki olmadığında duygularını sağaltamıyor. Evet. Bir başkasının duygu ve düşünceleri ona transfer edildiğinde kendi duygu dünyasında yeni duygular tetikleniyor. Ancak bunu başka bir nesnenin yapması mümkün değil. İşte bugünlerde yapay zekayı artık konuşur olduk. Özellikle yeni nesil böyle bir dünyaya doğdu ve dijitalleşmenin belki çok ileri aşamalarında makine destekli, makine öğrenme biçimleri ve sistemleri bizim pek çok bilişsel, sosyal becerimizi de elimizden almaya aday görünüyor. Bu döneme, bu teknolojiye doğan yeni nesil büyük ölçüde artık bu yeni ilişki formlarıyla kendini tanımlamaya başlıyor. Şimdi Zahide Hanım, COVID-19 kuşağı diye bir tebliğ sunmuştum o dönemde, hatırlıyorum.
2: Çok ilginç hocam. Evet, başlığı çok
3: öyle. Öyle çünkü düşünün ki şimdi.
2: O dönemde doğanları mı kastediyorsunuz?
3: O dönemde doğanları kastediyorum. Evet. Ağzında maskeli anne babayı gören doğduğunda ağzı maskeli hemşireleri.
2: Hiçbir sene çünkü bu devam etti aslında. 2023'e de sarktı kısmen değil mi? Evet
3: sarktı.
2: Hocam.
3: Ağzı maskeli hemşireleri, doktorları, hastane ortamında insanları gören. Düşünün, gözünü açtığında böyle bir dünyaya doğan yeni doğan düşünün. Bu yeni doğanın yeni sosyalleşme biçimi bu oldu. Yani annesi istediği gibi onu kucağına, bağrına basamadı. İşte babası istese de şefkat, ilgi, sevgi gösteremedi. Yakın çevredeki insanlar aman dediler. Yani bir sıkıntı olmasın, koruyalım dediler. Ama bu koruma temassız bir korumaya döndü. Ve biz o dönemde temassızlığı öğrendik. İşte temassız kartlarımız oldu. Temassız iletişim platformlarımız oldu. O insanın insana iyi gelen duygusal, düşünsel, sezgisel boyutlarını biz bir süre askıya almak durumunda kaldık ve bu bizi gittikçe yalnızlaştırdı.
2: Yani fiziki ve zaruri bir yalnızlık manevi bir yalnızlığa da mı dönüştü?
3: Dönüştü. Evet. Manevi yalnızlık.
2: O fiziki şartlar çok belirleyici aslında, değil mi, insan hayatında? Evet. Siz tabii sosyologsunuz hocam, bunları hani sormak lazım. Bunun belli fazları var zannediyorum, değil mi? Yani tekrar o alışkanlığa dönüştü dediğimiz şeylerin yeniden eski normale dönebilmesi, o alışkanlıkları edinmek sosyolojik olarak nasıl bir periyot gerektirir?
3: Bazıları sanki kalıcı oldu gibi düşünüyor. Hmm. Örneğin dijital ya da sanal sosyalleşme biçimlerimiz. Evet. Hani eskiden mahalle kültürüne doğduğumuz dönemlerde biz gerçek ilişkiler dünyasında sosyalleşiyorduk. Orada anne baba sadece bizim ilgilendiğimiz, bizle ilgilenen insanlar onlardan ibaret değildi. İşte büyük annelerimiz, büyük babalarımız vardı.
2: Mahallenin komşularımız da sorumluydu.
3: Vardı, akrabalarımız vardı. Ben kendi çocukluğumu hatırlarım. Biz köy meydanında oynarken gelen misafir bizim oyunumuzu bırakmamız için yeterli bir sosyal etki oluştururdu. Oyunu bırakırdık. Hepimiz hızlıca sıraya geçerdik. Gelen misafire hoş geldin derdik. Çoğunlukla bizden büyük olduğu için elini öperdik. Sonra o da bize şefkat gösterirdi. Başımızı, sırtımızı okşardı. ve derdi ki oğlum kızım siz kimin oğlu kimin kızısınız derdi. Biz de kendimizi tanıtınca maşallah ne güzel annem baban deden nenen seni yetiştirmiş diye bizi öven cümleler kurardı. Sonra küçük bir hediye cebinden evet. çikolata sakız bir evet. şey verirdi. Evet. Biz kendimizi iyi hissederdik, o da kendini iyi hissederdi. Çünkü biz sevgi o saygı görürdü.
2: Evet.
3: Şimdi yeni dönemde bu birebir yüz yüze sosyalleşme biçimlerimiz eskisi kadar güçlü olmadığı için bu tür sahneleri maalesef çocuklarımız yaşayamıyor. Ve ekranın karşısında yani beyaz camın karşısında oturarak o dünyadan kendilerine akan bilgiyi, görselleri, imajları gerçek dünyanın fotoğrafları zannediyor. Büyük sorunlardan bir tanesi bu.
2: Hocam ve ben biz, şunu çok evet. merak ediyorum, özür dilerim. Bir projeksiyon yaptığınızda acaba bu böyle bir neslin 60 yaşında 50 yaşında dünyada yaşayacağı şey ne olacak? Bir değişim dönüşüm mü olacak yoksa tekrar biz o eski değerleri hatırlamak isteyecek miyiz? Fazla mı kanıksandı? Sonraki ilişkiler biçimine dair bir tasavvurunuz mutlaka vardır. İsterseniz güzel bir eser dinleyelim.
3: Evet.
2: Onun ardından devam
3: bunu
2: edelim. Ve dinleyicilerimizden gelen mesajları paylaşalım. Güne başlarken programı devam ediyor. Saat 9.30'a dek mikrofondayız efendim. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz bize ulaşıyorlar 0533.

0-13-80-90'dan. Günaydın Zahide abla demiş bir dinleyicimiz. Hayırlı bereketli sabahlar olsun. Bursa'dan Amine, Betül, babam Enes'le birlikte okula gidiyoruz. Arabada sizi dinliyoruz. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Selamlar göndermiş bir dinleyicimiz. Herkese hayırlı sabahlar. Biz Zeynep, Şule ve Hatice Trabzon'dan selam olsun diyorlar. Çok teşekkürler. Her sabah okula giderken Diyanet Radyo'yu severek dinliyoruz. Sıradaki ilahiyi okula giden bütün öğrencilere armağan ediyoruz demiş. Bizden de sizlere armağan olsun. Selamlarını gönderiyor bir diğer dinleyenimiz, Diyanet Radyo ailesi. Rabbim İslam dünyasında yaşanan tüm olumsuzlukları hayra çıkarsın, tüm mazlumları feraha kavuştursun. Sıradaki eseri kızım Ayşenur, oğlum Adnan ve eşim için istiyorum. Amasya'dan selamlar demiş. Hay hay efendim Zahide Hanım. Hayırlı sabahlar. Ankara Çubuk'tan Hayati Bey bize ulaşıyor. Ankara Çubuk Anadolu Lisesi öğrencilerimiz de yolda muhabbetle sizi dinliyoruz demiş. Tüm öğrencilerimize gelsin sıradaki eser diyerek de devam etmiş. Yeni görevinizde başarılar diliyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her sabah anaokulu yolunda bizi dinleyen Meryem Sena ve Selime Serra da bir eser istemişler. Hay hay, son bir mesaj okuyalım. Antalya'dan bize ulaşıyor dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler dileriz. Sıradaki eser bizden herkese gelsin. Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Kamil kardeşler yine okul yolundalar diyor. Biz de okul yolunda bizi dinleyen, eğitim hayatıyla kendi yaşantısını, inşallah ülkemizin geleceğini güzelleştirecek olan bütün gençlerimize, çocuklarımıza sıradaki eseri armağan edelim. Birazdan Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamla güne başlarken programında söyleşmeye devam edeceğiz.

0: Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına Diyanet Radyo'da ve stüdyo misafirim Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam. Hocamla yalnızlık konusunu konuşuyoruz sosyal açıdan. Hocam öyle güzel bir yerden meseleyi aldınız, buraya getirdiniz ki hakikaten hayranlıkla dinliyoruz. Çünkü sosyal açıdan yalnızlık dediğimizde biraz böyle muğlak da bir tarafı var gibi. Ama o işin içerisinde olan insanlar için aslında belli ki hadisenin somut göstergeleri var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camiler ve din haftası sebebiyle bu yıl belirlediği cami ve sosyal hayat teması da bana biraz anlattıklarınız da bunu çağrıştırdı. Şimdi demiştik ki farklı bir nesil doğdu. Maskeli anneler babalar gördüler, pandemi sürecinden bahsetmiştiniz. Ben de şunu sormuştum en son, acaba bu insanlar yetişkin hayata geldiklerinde, mesela 40'larını 50'lerini bulduklarında nasıl bir dünya, nasıl bir ilişkiler ağı olacak, buna dair bir projeksiyonunuz var mı demiştim. Buyurun, ne söylersiniz
1: evet.
0: Hocam?
1: İnsan aslında gördüğünü modelliyor Zahid Hanım.
0: Evet.
1: Yani o çocuklar hep maskeli insanlar görseydi, mesafeli tavırlar bir şekilde hissetseydi muhtemel ki öyle olacaktı. Ama Allah'tan ki 2-3 sene sonra o ortamın sıcaklığı kayboldu. Eski normale tam dönemesek de en azından maskelerimiz çıktı. Mesafelerimiz ortadan kalktı. Hijyen koşulları o kadar artık eskisi kadar herkesin gündeminde olmamaya başladı. Dolayısıyla biraz normale döndüler gibi. Ama ifade etmeye çalıştığım o sanal dijital sosyallikler, yine de kalıcı hale kısmen gelen bir takım ilişki hassasiyetleri dolayısıyla çocuklarımızın da eskisi kadar o eski normalimize dönemediğini söyleyebiliriz. Tabii biraz önce ifade ettiğim gibi hani şöyle karikatürler vardı eskiden. Çocukları anneler sokaktan eve çağırıyorlar.
0: Evet.
1: Bir süre sonra da ekran sokağa başından sokağa göndermeye
0: için.
1: Çalışıyorlar.
0: Evet, çok anlamlı bir karikatür
1: çok,
0: aslında
1: çok
0: o.
1: Anlamlı. Evet. Yani 2000'lere gelene kadar ki manzaramız buydu. 2000'lerden sonra yavaş yavaş, hele ki 2010-2020'lerden sonra artık çocuklarımız epeyce ekran karşısında vakit geçirir hale geldi.
0: Hocam ben sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum.
1: Evet.
0: İnsanın fert olarak, birey olarak sosyolojiye direnmesi mümkün değil.
1: Tabii, evet. Mümkün değil.
0: Yani sosyoloji toplum bireyi hakikaten çok etkiliyor.
1: Etkiliyor. Evet. Etkiliyor. Yani insan baştaki cümleyi bir kere daha kurayım.
0: Buyurun.
1: Müsaadenizle, ilişki varlığı.
0: Evet.
1: İlişkilerde neyi görüyorsa, anneden, babadan, akranlardan, toplumdan, çevreden, sosyal çevreden, yakın ve uzak çevreden ne görüyorsa aslında onu modelliyor. Şimdi yenilerde çocuklarımız YouTuber'ları modelliyor.
0: Evet.
1: Influencer'ları modelliyor.
0: Evet.
1: Sosyal medya fenomenlerini modelliyor. Ve oradaki örnekler çocuklarımızın zihninde ideal meslekler, ideal insan ve ilişki tipleri olarak model alınıyor. Böyle olunca bir takım sosyal patolojiler de ortaya çıkıyor. Yani
0: mesela,
1: anne babasıyla nasıl davranacağını, nasıl ilişki kuracağını bilemeyebiliyor.
0: Evet.
1: Öfke patlamaları.
0: Otorite kavramında bir problem mi meydana geliyor?
1: Çok ciddi problem meydana geliyor. Yani anne istediği gibi, baba istediği gibi çocuklara gelecek hayallerini destekleyecek şekilde bir eğitim veremiyor. Okullarımız aynı şekilde, yani planlı programlı eğitim öğretim süreçlerinde bile çocuklarımızı eğitmekte zorlanıyoruz. Çünkü tabletlerimiz, akıllı efendim telefonlarımız, bilgisayarlarımız bazen sınıftaki öğretmenden daha öncelikli bir eğitim öğretim materyaline dönüşebiliyor. Halbuki öğretmenin sadece bilgi aktarıcısı değil, aynı zamanda rol model işlevi gördüğü bir geleneksel eğitim sürecinden geliyoruz biz. Yani şöyle diyelim, mesela ben Kur'an kursuna gittiğim yıllarda şöyle diyorlardı anne babalar hocalarına, eti senin kemiği benim.
0: Evet hocam.
1: Şimdilerde,
0: siz hafızsınız aynı zamanda.
1: Hafızım ben aynı zamanda.
0: Orada bir hafızlık sürecinden geçtiniz.
1: Evet, hafızlık sürecinden geçtim.
0: O süredeki eğitim anlayışı, terbiye metodu biraz daha farklıydı.
1: Böyle diyorlardı.
0: Evet.
1: Tabii orada yanlışlarımız vardı. Yani otorite, terbiye adı altında yapılan bir takım yanlışlar vardı. Şimdi bugün de var. Evet. Ama bugün de
0: biçim farkı var.
1: Biçim farkı. Biraz da çaresizlik var bugün. Yani eğiticiler tarafında. Çünkü o zaman eğiticiler güçlüydü. Şimdi ise eğitilmeye istekli olmayan bir grup karşısında eğiticiler kendini çaresiz hissedebiliyorlar. Yenilerde Kur'an kursu hocalarımızla bir araya geldiğimde şunu söylüyorum. Diyorum ki hocalarım, ben hafızım. Siz de hafızsınız çoğunuz. Ama diyorum, benim dönemimde böyle diyordu anne babalar hocalara çocuklarını getirdiğinde. Şimdi bu cümleyi kuran var mı? Yok,
0: evet,
1: diyorlar.
0: Evet.
1: Peki diyorum, siz bu cümleyi kurar mısınız çocuklarınız için? Hayır. O zaman diyorum, gelin konuşalım. Demek ki çok şey değişti. Sosyoloji değişti.
0: Evet. İlişkiler
1: değişti.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu çocukları nasıl eğiteceğimizin yolu, yöntemi, metodolojisi de değişmek durumunda. Şimdi artık eskisi gibi sadece bilenin sosyalleştirdiği bir süreçten geçmiyoruz.
0: Ne güzel.
1: Aynı zamanda
0: hocam.
1: Evet. Çocuklarımızdan da biz öğreniyoruz.
0: Evet.
1: Mesela teknoloji okuryazarlığı konusunda bizden daha iyiler.
0: Evet,
1: ben hakkı teslim ediyorum. Çocuklara, gençlere diyorum ki, gençler, ben sizin kadar bilmiyorum. Özel ilgili olduğum halde. Hatta iki oğlum var. İşte
0: evet,
1: bir uygulama falan indirmekte zorlandığımda ya da güncelleme yapması konusunda işte biraz daha kısa yol aradığımda bu elektronik aygıtlarımın, hemen çağırıyorum onları. Oğlum, evet, diyorum, gel şuna bir el at bakalım falan diye. Dolayısıyla hani artık sosyalleşmenin yönü değişti.
0: Evet.
1: Karşılıklı öğreniyoruz. Bir tür tersine sosyalleşme yaşıyor anne babalar.
0: Hı hı.
1: Ve yetişkinlerin de kendini update etmesi, güncellemesi gerekiyor.
0: Evet,
1: burası
0: hocam
1: çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü biz burada çok takılıyoruz Zahide Hanım.
0: Burada acaba şöyle bir değişim mi oldu? Yani eski dünyada, modern öncesi,
1: evet,
0: dönemde değişim çok ağır seyrederken, şimdi kuşak farkı dediğimiz şeyin süresi de epeyce azaldı.
1: Azaldı.
0: Belki 15-20 senelerden 3-5 seneye düştü.
1: Öyle oldu,
0: artık.
1: Evet.
0: Hani 2010'larda doğan bir çocukla ben etrafımdaki çocukları gözlemlerken bunu fark ediyorum. 15'te 16'da doğan adeta başka bir dünyaya doğmuş
1: çok doğru,
0: gibi.
1: Çok doğru.
0: O çocuğun bile bir nostaljisi var bugün. 2010'da doğan dahi biz çocukken şunu yapmazdık diye kendi kardeşine söyleyebiliyor. Bu derece kuşaklar arasındaki farkın arttığı bir yüzyılda yaşıyoruz.
1: Öyle.
0: Burada da kendimizi güncellemek bir şey değil, zaruret. Keyfi bir şey olmaktan çıkıyor sanki.
1: Demin Covid-19 kuşağı dedik. Bununla,
0: evet,
1: ilgili de ikili bir kuşak tasnifi var biliyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Bir göçmen kuşak
0: var.
1: Bir
0: de
1: yerli kuşaklar
0: var. Evet.
1: Çocuklarımız yerli. Ama biz,
0: evet,
1: göçmen. Biraz açalım sevgili
0: göçmen
1: dinleyenlerimiz açısından.
0: 1997'de Türkiye'ye internet geldi.
1: Evet, internet, evet, geldi. Öncesinde bizim gibi, yani X, Y efendim kuşağından olanlar göçmen kuşağız.
0: Hı hı.
1: Yani
0: analog dünyaya doğduk.
1: Analog dünyaya doğduk.
0: Dijital dünyaya doğmadık. Analog dünyaya.
1: Kendi
0: doğduk.
1: Hikayemde şu var. Yani, hı-hı, evimizde büyük bir radyo. Rahmetli dedem radyoda ajans saatini bekler.
0: Hı-hı.
1: Ajans açılır, bütün bir aile ajansı dinleriz. Ardından radyo tiyatrosu olur, onu da dinleriz.
0: Hı-hı.
1: Ama bir farkla, dedem yorum yapar.
0: Hı-hı.
1: Yani haberlerden sonra da yorum yapar. Radyo, hı-hı, tiyatrosundan sonra da yorum yapar. Konuşur. Der ki, oğlum bakın böyle böyle yaparsanız başınıza bu gelir. Sakın, hı-hı, ha bu tür yanlışlar yapmayın. Ama bu şekilde davranırsanız böyle olur. Yani olumluyu ödüllendirir, teşvik,
0: evet,
1: eder. Olumsuzu da örneklendirerek yapmayın diye bize uyarıda bulunurdu. Şimdilerde artık bu geleneksel medya döneminde,
0: hı hı,
1: yani radyoyu, televizyonu, biz hikayelerini bildiğimiz,
0: evet,
1: dönemler, telefonun hatta bütün iletişim,
0: evet,
1: kitle iletişim araçlarının dönemlerden artık kontrolsüz, denetimsiz, hı hı, çocuklarımızın neye maruz kaldığını anne babalar, eğiticiler olarak denetleyemediğimiz, bilemediğimiz,
0: evet,
1: bir döneme doğduk. Şimdi bu dönemin tabii gerçekliği bizimkinden çok farklı. Yani analog ve dijital farkı, hı hı, burada çok önemli. İşte dijital dönemin çocukları bizim desteğimize ihtiyaç duyuyor.
0: Evet.
1: Ancak o desteği bilinçli vermek durumundayız.
0: Hı hı.
1: Pek çok şeyin değiştiğini, köprünün altından çok suların aktığını, bizim de doğal olarak değişmemiz gerektiğini anne babalar, yetişkinler olarak kabul etmemiz gerekiyor. Zahide Hanım, burada bir sorumluluk üstlenmesi gereken kitle, grup varsa onlar yetişkinler.
0: Hı hı.
1: Yoksa çocuklarımız henüz daha

0: diyelim. Yani biz o sohbet ortamlarını istiyoruz. Ben dedemden çok şey öğrendim.
1: Evet,
0: onun anlatımlarını hakikaten merakla, bazen aynı konuyu 3-5 defa dinlerdim. Yeni dinliyormuş gibi merakla dinlerdim. Çünkü her seferinde farklı bir anlatım tarzı, evet, biçimi vardı. Araya başka anekdotlar katardı.
1: Hocam tabii iletişim halinde oldukları için devamlı belagat da bugünden daha
0: elbette,
1: farklı değil mi?
0: Elbette.
1: Kelimeyle işleri. Şimdi bizim hep görsellikle bütün dünyamız, bu her biri ayrı bir meleke. Evet. Yani işitmek ayrı bir şey ama konuşmak da daha farklı. Görmek başka bir şey ama onu hissetmek daha başka. Sanki o günkü insanlar dili daha mı kıvrak, daha mı işitmek
0: öyleydi,
1: kullanıyordu?
0: Geçenlerde bir yetişkin, benden daha büyük bir arkadaş, böyle yarı şaka yarı ciddi konuşuyoruz. Dedi ki filanca, dedi, hepimizin tanıdığı birisi, kamuoyunda bilinen birisi. Hocam senin gibi iki oğlu varmış, dedi. Onları, dedi, çok yoğun çalıştığı için haftanın bir günü demiş ki hadi dışarı gidelim. Aileye ilgi göstereyim, onlarla vakit geçireyim filan diye. Nereye gidelim fark etmez. Nerede vakit geçirelim fark etmez.
1: Evet.
0: Ne yiyelim fark etmez. Demiş ki oğlum ikinci bir cümleniz, sözcüğünüz yok mu yani,
1: evet,
0: fark etmez dışında fark etmez demişler.
1: Evet şimdi, hocam, bu kavram çok sık karşımıza çıkıyor,
0: evet,
1: ama
0: yani,
1: gençlerde.
0: Gerçekten.
1: Biz böyle bir genç değildik ama.
0: Değildik.
1: Hatta biz isterdik de söylemeye çekinirdik yani.
0: Öyle.
1: Biraz da büyüklerden. Ne yersin hani, sessiz kalıp veya onların şeyine tabi olup, şimdi siz imkan sunduğunuz halde hep bir fark etmez. Neyi ifade ediyor fark etmez sizce?
0: Fark etmez aslında şunu ifade ediyor. Ben bu ortamda sizle vakit geçirmek istemiyorum. Beni kendi yalnızlığımla baş başa bırakın demek istiyor. Aslında arkasında yatan anlam bu. Yani ben size eşlik etmek zorundayım. Çünkü anne baba olarak siz bir şekilde beni, yani istemediğim
1: bir yere götürüyorsunuz.
0: Evet. O yüzden ben de aslında kendimce protesto ediyorum. Mesajı veriyor. Fark etmezin arkasında yatan anlam genellikle bu maalesef.
1: Evet.
0: İşte bu da yine kronik yalnızlığın artık gençler tarafından içselleştirildiğini, benimsendiğini gösteriyor.
1: Evet. Hocam, kalabalıklar içinde yalnız olmayı konuşalım biraz. Da kalabalık yalnızlık kavramı var malum haliniz. Bunu isterseniz reklamları dinledikten sonra konuşalım, ama reklama geçmeden önce dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bize WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Eskişehir'den Elif Hanım selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğunuzu da çok güzel, dikkatle dinliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Giresun'dan Elif Zeren, her sabah babamla okula giderken dinliyoruz demiş. Öğretmenime ve okulundaki arkadaşlarına sıradaki eseri armağan ettiğini söylemiş. Yalnız değiliz biz hocam.
0: Değiliz.
1: Dinleyicilerimiz bizimle birlikteler. 0533-013-8090'dan ulaşabilirsiniz. Kısa bir aramız var. Önce bir reklam dinleyeceğiz. Ardından güzel bir eser. Daha sonra Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamla sosyal açıdan yalnızlık konusunu ele almaya devam edeceğiz.
2: Güne başlarken devam edecek. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım. Reklam. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin. Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Diyanet Radyo'da Güne Başlarken programında karşınızdayız. Her sabah hafta içi 7'de başlayan programımız 9.30'da son buluyor efendim. Konuğumuz var bugün Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocam. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi öğretim üyelerinden bugün stüdyo konuğumuz. Hocamla yalnızlık, sosyal yalnızlık konusunu konuşuyoruz. Ama biz de yalnız değiliz, siz de yalnız değilsiniz değerli dinleyenler. Bize ulaşabiliyorsunuz mesajlarınızla. Mozambik'ten bize mesaj gönderen İbrahim Bey'e selamlarımızı iletelim. Çünkü o da selamlarını gönderiyor. Güzel radyomuzun güzide çalışanları, değerli dinleyicileri, gününüz hayırlı, kazancınız bereketli olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Hemen İstanbul'dan Abdullah'ın mesajına bakalım. Bir genç, belki de daha ufak bir evladımız, okula gidiyorum diyor. Ablam Miray ile birlikte okul yolunda sizi dinliyoruz. Tüm İslam alemi için de güzel bir ilahi istiyoruz demiş. Az sonra dinleyeceğimiz eseri hem sana hem de okullu bütün gençlerimize, evlatlarımıza armağan edelim. Efendim Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu hocamla sosyal açıdan yalnızlık konusunu konuşurken mesele öyle bir yere geldi ki hocama şunu sormak istedim. Kalabalıklar içinde yalnız olmak ne demek? Hocam kalabalık yalnızlık kavramı sosyolojide ben bazen makalelerde karşılaşıyorum. Tam manasıyla neyi ifade ediyor?
1: Evet. 2 yıl önce Türk Dil Kurumu sordu. Evet. Yani kullanıcılarına dedi ki yılın kelimesi, yılın ne sözcüğü olsun? Ne olsun dedi. Çoğunluk kalabalık yalnızlık, evet, dedi. Hemen pandemi sonrası biraz önce konuştuğumuz koşullar henüz canlıyken, bir de bu dijitalleşmenin beraberinde getirdiği yalnızlık örnekleri gündemdeyken galiba sevgili seyircilerimiz de böyle düşündüler ve bu sözcüğü, bu kavramı seçtiler. Kalabalık yalnızlık bizim sosyolojide aslında şöyle bir tabir vardır. Hani buyurun, kalabalıklar içerisinde insan kendini yalnız hisseder. Hı-hı. Niye? Çünkü yalnızlık bir duygu. Sizi dinleyen, anlayan, duygu ve düşüncelerinizi paylaştığınız insanlarla, yakın temas halinde olduğunuz insanlarla birebir doyurucu ilişkiler kuramadığınızda kendinizi yalnız hissedersiniz.
0: Yani aslında biz bir yoksunluğu ifade ediyor.
1: Evet. Evet, biraz önce söylediğimiz o ilişki yoksunluğu, yani samimiyet yoksunluğu, bir şekilde birebir temas edip insanların birbirlerine duygularını, düşüncelerini aktaramadığı ortamlar aklımıza geliyor. Onu kastediyoruz. Tabii kalabalık yalnızlık aslında modernleşmenin ortaya çıkardığı bir sorun. Yani şehirleştikçe, şehir ortamlarında anonimleştikçe ilişkilerimiz, apartmanda yaşıyorsunuz örneğin, siz apartmana girdiğinizde bir başkasıyla, komşunuzla karşılaşıyorsunuz. Zoraki bir temas, yani zoraki böyle yapmacık bir gülümseme, evet, ya da bir selamlaşma. Bazen bu olmasın diye insanların birbirine hızlıca temassız geçtiği, evet, aynı apartman boşluğunda.
0: Hatta yani çöp çıkarırken belki karşı kapının, evet, sesini bekleyenler dahi var. Hani o kapıyı, evet, kapatsın da veya asansöre binecekse binsin de biz sonra, evet, çıkalım diye. Bu kadar çekingenliğin sebebi hocam çoğunlukla vakitsizlikle izah ediliyor.
1: Değil aslında. Hmm. Vakitsizlik değil de ben hani her yeni insan yeni sorun demek gibi algılanıyor şehir ortamlarında.
0: Evet. Bir ama eskiden böyle bir böyle anlayış değil. Yoktu 30-40 sene
1: yoktu.
0: Evvel.
1: Yoktu. Evet. Belki bu sorun kalabalıkların sorunu, evet, öyle diyelim. Yani kalabalıklaştıkça ilişkilerimizin niteliği düşmeye başladı. Evet. Hani çokluk aslında sayısal anlamda bir değer ifade ediyor belki ama nitelik anlamında sorun ifade edebiliyor. Kalabalık yalnızlık da niteliksiz çokluk demek bu, evet, açıdan baktığımızda. Nitelikli çokluk iyi. Yani kalabalık aile iyi mesela bu açıdan, evet, baktığımızda. Evet. Çünkü orada biraz önce söylediğim gibi birkaç neslin kültürü aktarıla geliyor. İşte dededen toruna aktarılıyor. Torunlar belki işte bu temas noktalarını anne babanın yükünü hafifleten dedenin aracılığı sayesinde daha nitelikli kurabiliyor. Ancak sayısal bir ifade değil kalabalık yalnızlık. Yani sayısal niteliksizlik, öyle diyelim. Nitelikli çokluk iyi bu açıdan. Hani Peygamberimiz çoğalın, çokluğunuzla övüneceğim
0: diyor.
1: Evet, çokluk, evet, bu açıdan nitelikli olduğunda, yani bir tarağın dişleri gibi ya da bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenen bir çokluğa dönüştüğünde nitelikli çokluk anlamına geliyor.
0: Hocam,
1: kalabalık niteliksiz çokluğu ifade ediyor.
0: Çok ilginç. Şunu hatırlatıyor aslında bu son cümlenizde. Şimdi eskiden insanlar, bu yine sosyal medya paylaşımlarında var. Eskiden keder vardı, dert vardı da depresyon yoktu diyorlar.
1: Yoktu, çok güzel.
0: Çünkü o kederi ve derdi paylaşacağınız insan vardı.
1: Vardı.
0: Depresyon, bugünkü bazı ruhsal sorunlar biraz da fazla şey olmanın, kenara çekilmenin, dalıtılmanın, asosyallik de diyoruz. Evet. Bunun neticesi sanki.
1: Duygusal doyuma ulaşamamanın neticesi.
0: Evet.
1: Yani psikolojik doygunluk yaşayamamanın neticesi, mış gibi yaparak yaşayan insanların çoğalmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi sosyal mecralarda bir beğeni ya da aksine hani beğenmeme tuşuna bastığınızda sanki vazifenizi yapmış gibi hissediyorsunuz. Bir yardım kuruluşuna yardım etmiş gibi. Halbuki siz sadece o reklamı gördünüz. O an kısa süreli bir duygu durumu yaşadınız. Hiçbir şey yapmadınız.
0: Evet.
1: Eylemsiz eylem gibi.
0: Yani sadece aksiyon yok orada. Sadece onun kamuoyu oluşturmasına bir katkı verdiniz.
1: Katkı verdiniz. Evet. Mış gibi yaptınız. Şimdi teflon insan diye bir tanımlama geliştirmiştim bir
0: çevresini
1: ara.
0: Çevresini yakar ama kendisini, içindekini yakar ama kendisi yanmaz.
1: Evet, yanmaz. Ya da herhangi bir duygu, bir düşünce, bir üzüntü, keder ifade ettiğiniz gibi aslında ona çok değmez ama değiyormuş gibi hissettirir. İmajların öne çıkması, duyguların gölgede kalması.
0: Yani tabii, teflon insan modeli istisnayken biraz daha genele mi dönüşüyor?
1: Genele dönüşüyor. Evet. Özellikle bu dijitalize oldukça artık toplum biraz daha istisna, genele dönüşüyor. Bu biraz endişe etmemiz gereken bir şey diye düşünüyorum. Ancak bir taraftan da umutlanıyorum. Çünkü Gazze olayını düşünün. Bütün dünyanın vicdanı bir anda tetiklendi.
0: Evet.
1: Yani inanılmaz bir şey oldu. Ve o şartlarda işte daha birkaç gün önce yaşadığım bir olay. Bu ara biliyorsunuz öğrenci affı gündemde.
0: Evet hocam, evet.
1: Öğrenci affından dönmeye çalışan bir öğrencim Gazze'den yazdı bana.
0: Aa,
1: Gazze şeridinden ve çatışmanın tam ortasında. O kadar güzel bir mesaj, o kadar anlamlı, çok duygulandım. Hocam lütfen bana yardımcı olun, ben tamamlamak istiyorum çalışmamı diye. Ben de hemen dedim tabii ki kızım dedim, yani ne yapabilirsem. Enstitü müdürümüzü aradım, ondan ricacı oldum. Dedim bu şartlarda hani elektronik, hani işte bakın şimdi temassızlığın nasıl işe yaradığını, pandemi döneminin imkanlarını kullanarak hemen evraklarını gönderdi, mail attı filan derken ve ben şeyi fark ettim, yani orada insanlar, bir avuç insan nasıl büyük bir kenetlenme yaşamışlar.
0: Bırakın, dolayısıyla onun enerjisi de sayısal çokluğunu çok aşan bir nitelikte arz ediyor.
1: Evet, yani öyle. İşte dünyanın ortak vicdanı hala diri, onu görmüş oluyorsunuz. Bir taraftan tabii adaletsizlikler, eşitsizlikler gittikçe bizi yalnızlığa mahkum eden gelişmeler var dünyada. Ama bir taraftan da bundan şikayet eden insanlar var. Tabii Zahide Hanım, 2018 yılında İngiltere Yalnızlık Bakanlığı kurdu biliyorsunuz.
0: Evet hocam,
1: 2021'de pandemide de Japonya böyle bir bakanlık kurdu. Çünkü artık yalnızlık ciddi bir soruna dönüşmüştü. Ve pandemi döneminde biz evinde yalnızlıktan vefat eden günler sonra kokusundan dolayı apartman rahatsız olduğu için fark edilen insanları konuştuk. İtalya'da bir polis imdat hattına gecenin bir vakti telefon geliyor. Telefonu açan polisler ağlayan bir kadın sesiyle karşılaşıyorlar. Öyle hıçkırıklarla ağlıyor ki hanımefendi, adres bilgisini zor paylaşıyor polislerle. Polisler adrese intikal ettiğinde 3 polis tabii zannediyorlar ki yani ya hırsızlık var ya gasp var. Yani
0: büyük
1: gecenin bu vakti
0: oldu.
1: Büyük bir hadise var.
0: Evet.
1: Ama hayır, kapıyı 2 yaşlı açıyor. Gözleri ağlamaktan morarmış 2 kişi. İçeri buyur ediyorlar polisleri. Ne oldu diyor polisler. Hani böyle düşündük biz ama bunların hiçbirisi yok. Oturun diyorlar. Anlatıyorlar. Diyorlar ki işte biz 2 yaşlıyız. Yani birimiz bir kanepede, birimiz bir kanepede karşılıklı oturup bakışırken gecenin bir vakti uyku tutmadı. Aynı anda ikimiz de duygulandık ve gözlerimizden yaşlar süzülmeye başladı. Sonra sohbet ederken hıçkırıklara boğulduk. Çünkü birimiz diğerinden önce vefat ettiğinde yalnız kalanla kim ilgilenecek? Mesele buydu. Peki yok mu çoluk çocuk? Var ama yok diyorlar. Bizle ilgili değil. Bunun üzerine düşündük, kimi arayabiliriz? Aklımıza ilk gelen siz oldunuz. Çünkü Çünkü başka hiç kimseyi arayabilecek durumumuz yoktu. Ve biz sizi davet ettik diyorlar. Şimdi bakın bu çok ciddi bir sorun. Yani insanın kendini gerçekten seven, gerçekten kendine değer veren başka insanlara ihtiyacı var. Şimdi bu sorunu geçenlerde Aile Bakanımız dile getirdi bir açıklamasında. Dedi ki biz de gelecekte Yalnızlık Bakanlığı kurabiliriz
0: dedi. Evet.
1: Çünkü bugün Türkiye'mizde her 5 haneden birinde bir kişi yaşıyor.
0: Çok yüksek bir oran.
1: Bu bir kişi ya hiç evlenmemiş bekar, ya evlenmiş ayrılmış dul kalmış, ya hasta yaşlı yakıma, bakıma muhtaç, desteğe muhtaç. Yani her türlü kronik bir sorun yaşıyor. Ya da kronikleşmeye aday bir sorunun fıskacında. Dolayısıyla bizim yalnızlık denen, kronik yalnızlık denen bu olguyu daha çok konuşacağımız bir gelecek günler bekliyor bizi. İçinde bulunduğumuz dönem biliyorsunuz 10 yıl artık nüfus 10 yılı. Yani nüfusumuzun gittikçe daha da azalıyor olmasının, yaşlanıyor olmasının beraberinde getirdiği sorunları daha çok konuşacağız. Öyle bir döneme girdik. Konuşmamız da gerekiyor. Sadece konuşmak değil, burada karar vericilere, politika üretenlere, sosyal politika üreticilerine de aslında sorumluluk düşüyor, görev düşüyor. Mutlaka onlardan bizi dinleyenler vardır. Lütfen hani kulak verin, veriyorsunuz mutlaka. Fakat sadra şifa çözümlere de ihtiyacımız var. Nedir derseniz ben 3 maddede topluyorum bunları. Bunlardan bir tanesi kalabalık yalnızlığın panzehiri, nitelikli efendim birliktelik, öyle diyelim. Yani nitelikli birliktelik. Bakın şimdi bireyselleşen bir dünyadayız. Gittikçe bu bireyselleşme bencilleşmeye doğru gidiyor. İnsanlar hani ben olma vurgusuyla aslında bencilleşerek sadece kendi çıkarları için çalışan, başkası ne olursa olsun yeter ki ben olayım, benim olsun, ben iyi ol. Halbuki böyle bir iyilik hali yok. Cenab-ı Hak insanı birlikte iyilik modunda yaratmış. Yani ihtina sıratal müstakim. Evet. Yani biz sırat-ı müstakimde olmayı birlikte istiyoruz. Ya da biz birlikte Allah'ın ipine sarılın hitabına maruz kalıyoruz. İşte ümmeti Muhammed diyoruz. Bakın tek kişi değil. Yani hep birlikte beraberce hayata tutunalım. İnsanlık bir ümmet, bütün bir toplum. Dolayısıyla insanlık ailesinin hepimiz üyesiyiz. En küçüğünden en büyüğüne familyalarımız var, ailelerimiz var. Dolayısıyla burada kalabalık yalnızlıktan nitelikli birlikteliğe dönmemiz lazım.
0: Birincisi, madde bir bu.
1: Bunu nasıl yapabiliyorsak, herkes kendi çevresinde bunu kendine gündem kılmalı. Şöyle olabilir en basitinden, birbirimizi aramalıyız. Haftalık, aylık. İki yıl önce hacdaydım. Orada yani genellikle yaşlı biliyorsunuz hacılarımız. Desteğe daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Dedim ki bakın siz dedim dinde kardeştiniz. Yani hep birlikte. Çünkü Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ama bir de bu inanç kardeşliğiniz ibadet kardeşliğine dönüştü hacla birlikte. Yani siz çifte kardeşlik bağı kurmuş oldunuz.
0: Güzel.
1: Bundan sonra lütfen en azından cuma günleri birbirinizi arayın.
0: Çok güzel, evet.
1: Bir desteğe ihtiyacı olmayabilir ama ses duyurun birbirinize. Çünkü genellikle yalnız yaşlılarımız.
0: Yani her şeyi de profesyonelleştirmeyelim diyorsunuz değil mi? Bir gönüllülük olsun.
1: Gönüllülük, tabii.
0: Evet,
1: tabii
0: kurumlara tevdi etmeden. İkinci maddeniz?
1: Zahide Hanım ne kadar hani profesyonelleştirsek de ilişkiler mikro düzeyde
0: tabii,
1: gelişiyor.
0: Tabii ilerliyor. Onun sağlayacağı katkı çok bambaşka.
1: Evet.
0: Ama birebir yakın samimi ilişkiden edineceğiniz katkı daha farklı.
1: Evet. İkincisi de sorumluluk sahibi olan insanlar. Biraz önce vurguladığım anne babalar, eğitimciler. Yani hangi pozisyonda hangi rolü icra ediyorsak edelim. Mutlaka sorumlu olduğumuz insanlarla temas noktalarımız çoğaltalım. Bu da yine aslında mikro düzeyde bir ilişki. Ancak şöyle düşünün, yani aile ortamındaki ilişki yeterli değil. Meslektaşlar arası çalışıyorsanız iş yerinde de böyle. Toplumsal güvensizlik çok büyük bir yalnızlık sorunu ve bu gittikçe büyük sıkıntılar üretiyor. Televizyonda duyduğunuz, gördüğünüz, radyodan işittiğiniz bir haber ya da sosyal medyada bir tezvirat, gerçekliğinden emin değilsiniz. Öylesine etkiliyor ki sizi, bundan sonra insana güvenilmez diyorsunuz.
0: Evet. Az sonra dinleyicilerimizle paylaşacağım hocam sizi size veda ettikten, uğurladıktan sonra bir linç kültürüne maruz kalıyor insanlar. İptal kültürü de deniyor malum. Tabii biraz bu fazla sosyalliğin getirdiği, bütün sosyalleşmeyi dijital ortama aktarmanın getirdiği bir şey değil mi? Yani kişinin yüzüne karşı söyleyemeyeceğiniz ifadeyi çok rahatlıkla bir sosyal medya platformunda tabii sarf edebiliyorsunuz.
1: Gizlenerek, kendinizi, evet, kimliğinizi gizleyerek. Ve burada şöyle bir cümle çok kullanılıyor. Çok buyurun. Ben bunu duydukça üzülüyorum kendi kendime. İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum.
0: Evet, çok esef verici.
1: Evet, çok esef verici. Evet. Bu şu demek, aslında kronik yalnızlığı daha çok destekleyen, hı-hı, cümleler bunlar. Bakın şöyle, yani insan dostumuzdan daha yakın bir dostumuz olamaz.
0: Evet.
1: Yani insana değer vereceğiz ki diğer her şey değerli hale gelsin. Dolayısıyla insan temas noktalarını çoğaltmak gerekiyor. Hı-hı. Evde, iş yerinde, sokakta, çok çarşıda, güzel, pazarda. Hı-hı. Ve selam verin. Peygamberimiz, evet, öyle diyor. Efşü selamı beyneküm.
0: Evet, evet.
1: Selamı yayın, gülümseyin, sadaka, yani bedava.

0: havadan. Cenab-ı Hak size diyor ki bir iyilik hali yaratıyorsunuz. Hı hı. Sadaka iyilik demek. Sadece maddi bir şeyi bir başkasıyla paylaşmak değil. Ona iyilik etmek. Yani iyilik de bulaşıcı, kötülük de bulaşıcı. Hı hı. Bulaşıcı olanı, iyi olanı çoğaltmak lazım. Üçüncüsü de yalnızlığın panzehiri olarak kanaatimce insanın kendi içinde derinleşerek kendi yalnızlığından kurtulması gerekiyor. Bakın bu şu demek. Yani insan kendine, evet biraz önce söyledik, olumlu anlamda inzivadan, efendim bir tür murakabeden, kendi kendini muhasebeden bahsettik. Ama burada edindiği bilgiyi baştaki cümleyle tamamlayalım. Halk içinde olmalı, halkla bağlantısını sürdürerek. Yani yine sorumluluk vurgusu güçlü, kendinde kalmayan, kendinden dışarı taşan bir iyilik halini insanın üretmesi lazım. Böyle olduğunda hani peygamberimiz dileseydi mağarada yaşamaya devam edebilirdi toplumun kötülüğü. Ama hep şunu dedi, bana sorumluluk ver ya Rabbi dedi. Ben çıkayım bu insanlara duyurayım. Onların yaptıkları yalnızlıkları hatırlatayım ve onlara iyilik haline taşıyayım dedi ve oradan çıktı. Yani toplumla buluşmak gerekiyor. Toplumla birlikte iyiliği dilemek gerekiyor. Çünkü tek başına iyilik, iyilik değil. İyiliği
1: hocam,
0: çoğaltmak
1: son
0: gerekiyor.
1: Son bir şey sormak istiyorum. Şimdi bunu konuşunca biraz sanki konu da oraya geldi. Kişinin kendisiyle olan irtibatı dediniz üçüncü maddede. Ama orada herhalde kişinin yaratıcıyla olan güvenli bağlanması.
0: Elbette.
1: Biz güvenli bağlanmayı genelde ebeveynle çocuk arasındaki ilişkiye hasrediyoruz.
0: Doğru.
1: Fakat hakikaten yaratıcı kul ve Allah arasındaki bağlantı güvenli olduğunda da sanki yalnızlık bölümüne, insan hayatındaki bu duyguya da bir tesiri
0: çok
1: var.
0: Doğru.
1: İlişkilere de tesiri
0: çok
1: var.
0: Doğru.
1: Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Evet, çok
1: böylece
0: şey söylemek
1: kapatalım.
0: İsterim ama birkaç cümle
1: tabii,
0: söyleyeyim.
1: Hay hay.
0: Yaratıcımızla kurduğumuz, Yüce Rabbimizle kurduğumuz bağlantıda da o güven bağı çok önemli. Hı hı. Güvene dayalı ilişkiler önce yaratıcıdan aldığımız güvenle.
1: Mesela yani daha kaygı yüklü, daha günah
0: tabii,
1: sevap ekseninde
0: değil,
1: bir ilişki.
0: Değil,
1: evet, güvenli
0: değil,
1: bağlanmayı ifade
0: değil,
1: etmiyor aslında.
0: Ne olursa değil, olsun sizi bağışlayacak bir Yüce Rahman var. Yani size şah damarınızdan daha yakın. Yani yalnızlık denen şey zaten o varsa yok.
1: Evet.
0: Onunla bağlantı kurduğunuzda siz zaten yalnız değilsiniz.
1: Ne güzel söylediniz. Allah'ı bilen
0: evet,
1: için yalnızlık zaten söz konusu.
0: Zaten söz konusu değil, değil. Dolayısıyla oradaki güvenli bağlantı çok çok önemli. O bağlantıyı güçlendirecek şekilde de Cenab-ı Hak'la olan ilişkimizi sürekli tutmalı. Ondan kendimize dair hep iyilikler dilemeliyiz. Tabii ki korku nesnesi değil haşa Cenab-ı Hak. Yani o en fazla haşyet, yani
1: evet,
0: sevgi ve saygı temelli bir bağlılık bizden istiyor. Ve orada da sevgi ve saygı dengesini, ölçüsünü, çünkü insan birini severse saygı duyar aynı
1: evet,
0: zamanda ona. Yani çok sevdiğiniz bir insandan nasıl efendim olumlu anlamda destek görüyorsanız, hı hı, en olumlu desteği en çok sevdiğinizden, yani Cenab-ı Hak'tan zaten göreceğinizde kuşku yok. Yalnızlık, desteksizlik demek çünkü aynı zamanda. Yani
1: evet,
0: dayanacağınız, yaslanacağınız kimsenin olmaması demek. Bu açıdan hiç kimse, inanan hiç kimse yalnız değil zaten. Öyle
1: çok,
0: kapatmış olalım.
1: Evet, büyüklerimiz çok güzel özetlemişler. Yalnızlık Allah'a mahsus diye.
0: Allah'a mahsus.
1: Çok belki veciz ve kısa da bir ifade. Çok teşekkür edelim hocam.
0: Estağfurullah.
1: Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ne güzel paylaştınız. Sosyal hayatta yalnızlık, bunun insana yansımaları ve en nihayetinde de dinin bireye ve topluma sunduğu aidiyet hissiyle kişinin bunu, hatta toplumunda nasıl aşabileceğine dair örnekleri, maddeleri tekrar bekliyoruz.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Seve seve, memnuniyetle.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum hocam.
0: İnşallah. Bir sonraki sefere belki bir sempozyumumuz olmuştu bu konuyla ilgili.
1: Evet.
0: Onun detayları üzerinden
1: hay hay,
0: konunun farklı boyutlarını değerlendiririz.
1: İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. 9.30'a dek buradayız. Mikrofon başındayız. 0533-013-8090'dan bize ulaşan dinleyicilerimiz var. Onların sesine kulak verelim. Selamlar demiş Muhammed Ömer. Okula giderken arabada annemle sizi dinliyoruz. Sıradaki ilahi ablam Zeynep Rana'ya ve abim Ahmet Halis'e armağan ediyorum. Biz de size armağan etmiş olalım. Bir diğer mesajımız, hayırlı yayınlar diliyorum Zahide Hanım. Gününüz aydın olsun, günaydın demiş. Çok teşekkürler, bol güneşli olsun diyor. Amin inşallah, ama yağmur da güzel. Ben yağmuru çok sevenlerdenim Mehtap Hanım. Onun bereketi de çok güzel. O güneş hepimizin hayatına yayılsın. Sizlerden gelen mesajlar zaten bu mikrofonu, bu radyoyu öyle sıcak bir atmosfere bürüyor ki, biz hava nasıl olursa olsun bu kardeşliği

0: dostluğu birlikte hissediyoruz. Siz de mesajlarınızı bizden esirgemiyorsunuz. Hocamızın güzel sohbetini dinliyoruz demişsiniz. Çok teşekkürler. Allah razı olsun diyor Mehtap Hanım. Hepimizden diyelim, devam edelim. Güzel bir eser dinleyelim. Ardından güne başlarken programını sürdürelim. 9.30'a dek mikrofondayız.
1: Güne başlarken devam edecek. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam. Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: ediyor.
1: İnsan değil mi ki anasından tek başına doğuyor ve değil mi ki mezarlar tek kişilik? Demek ki bu dünyada nasibi önce yalnızlıktan başlıyor. Ta Adem atamızdan yana bu böyle. Hazreti Adem ile Havva'nın macerası yeryüzünde en evvelinden yalnızlık üzere başladı. Demek ki insanın başlangıcı yalnızlık, sonu yalnızlık. Ama yine de modern insanın yalnızlığı diye bir sınır koyuyor zihnimiz yalnızlığı anlamlandırmak üzere. Ne oldu da modern insanın yalnızlığını diğer zamanların yalnızlığından ayırarak anlamlandırmaya çalışıyoruz? Yalnızlık modern zamanlarda yalnızlığın antikorunu üretemediği için sorun kendini daha çok hissettirir oldu. Yalnızlık daima vardı çünkü. Değil mi ki peygamberler yalnız olmuştur? Üstelik her peygamberde yalnızlık başka bir çehresiyle çıkmıştır. Hazreti Adem hem maddi hem manevi yalnızlığa maruz kalmıştır. Hazreti Nuh'un yalnızlığı manevi bir yalnızlıktır. Eşi ve oğulları onun konuştuğu dili anlamamış, davet ettiğine icabeti reddetmişlerdir. Hazreti Eyüp, yalnızlığı bedeninin acılarıyla birlikte daha yoğun olarak hissetmek zorunda kaldığı bir frekansta yaşamıştır. Hazreti Yusuf, yalnızlık acısını kardeşlerinin elinde bir kör kuyuda tattı. Her çağ, yalnızlık hastalığına karşı bir antikor geliştirmiştir. Modern öncesi zamanlarda insanlığın yalnızlığının ilacı yalnızlıktır. Yalnızlığa karşı en güçlü antikor, bağışıklık sistemini en çok güçlendiren o dönemde yine yalnızlıktır. İnsanlığın mahrem tarihinin yazarı Theodor Zeldin'e göre yalnızlığın ilacı uygun dozlarda alınan yalnızlıktı modern öncesi zamanlarda. Toplum içinde yabancılık çekmektense bilinçli bir seçimle yabancılığı ya da sürgünlüğü hedefleyerek profesyonel yabancılar olmak üzere toplumu terk etmişler ve bu durumla da farklı bir çehre kazanmışlardı. Yalnızlık türlü türlü. En keskin çizgi fiziki yalnızlıkla manevi yalnızlık arasında çizilmiş olan. Fiziki yalnızlık Robinson Crusoe'un ya da Haybin Yaksa'nın yalnızlığı. Rüzgarın ya da hayvanların çıkardığı sesten öte hiçbir şey duymadan yaşamak. Manevi yalnızlık, görünürde bir sürü insan var, aynı dili konuştuğunuzu zannettiğiniz kelimeler vardır, sizden ona, ondan size yollanan, ama kelimeler yolda hep kazaya uğrar ve iletişim gerçekleşmeden kopar. Fiziki yalnızlığı aşmak kolay, manevi yalnızlığı aşmak zor. Çünkü kişi başarılı oldukça, herkes kör iken bir gözünü yummayı kabullenmedikçe, yaşlandıkça yalnızlaşmaktadır. Medya her gün yeni bir versiyon, yeni bir istatistik, yeni bir korku servis ediyor zihinlere. Bugün Amerikalıların %26'sı kendini kronik yalnız olarak adlandırıyor. Doktorlar yalnız yaşayan ya da kendini yalnız hissedenlerin çeşitli hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Modern insan yalnızlığı tercih etmedikçe yalnızlığın şiddetine maruz kalıyor. İnzivaya çekilmiş olmanın yani tercih edilmiş yalnızlığın içine girmenin gayesi ruh ile bedenin buluşmasını sağlamaya yönelik. Derviş zikreder, Allah'ımız var, ne gamımız var. Çıkıyor, modern insan çıktığını zannediyor. Dünyada milyonlarca insan, kendisi uyurken bile evine bekçi, yalnızlığına arkadaş olsun diye televizyonun sesini koyuyor. Bedenin sınırlı, yani fani olduğu düşüncesi, hayatın dışına çıkarıldığı için yalnızlık tefekkürle, arınmayla değil, sadece korkuyla geliyor akla. Belki de insan yalnız olmaktan korkuyor. Yalnız kalmamak için de her şeyin kölesi olmaya amade bir bekleyiş beni korkutuyor, demiş bundan 22 sene önce kaleme aldığı bir yazısında sosyolog yazar Fatma Karabıyık Barbarosoğlu. Bu da yalnızlığa dair farklı bir cephe.

başka bir bakıştı efendim. Devam edelim güne başlarken programına. Saatlerimiz 9'u 10 geçiyor. Güzel bir gün olsun. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz ama yeni bir ayın başlangıcındayız. Ekim ayına merhaba dedik. Bugün 1 Ekim 2026. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0533 013 80 90.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Zamanın birinde komşusuyla anlaşamayan bir kişi bulunduğu yöredeki bir danışmende giderek aralarındaki geçimsizlikten şikayet etmiş. Bilgin huzursuzluğun hallolması için bir aslan bulup ondan bir tüy kopararak kendisine getirmesini istemiş. Şikayete giden kimse hem tüyle ne yapılacağını merak etmiş, hem de kara kara böyle vahşi bir hayvandan tüyü nasıl koparabileceğini düşünmüş. Neticede bir aslan bularak onu beslemeye karar vermiş. Bu sayede aslanın kendisine alışacağını ve bilginin istediği tüyü alabileceğini düşünmüş. Adamcağız aslana et verip besleyip baktıkça aslan kuzu kesilmiş. O da hayvanın bu halinden istifade ederek bilginin istediği tüyü koparıp kapısını çalmış. Bilge gelen kişiye takdirini ifade ettikten sonra bunu nasıl yaptığını sormuş. Demiş ki, önce aslandan korktum ama sonra ona bakmaya beslemeye başladım. Öyle bir gün geldi ki şu tüyü koparmaya kıyamayacak kadar dost olduk. Bunun üzerine danışment, peki daha evvel gelip kendisinden yakındığın kimse bir aslandan daha mı fena ki geçinemiyorsunuz deyince, şikayetçi meseleyi anlayıp evinin yolunu tutmuş.

0: Güne Başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, Güne Başlarken programına Diyanet Radyo'da devam ediyoruz. Programın sonlarına karşı az önce konuğumuzla Profesör Doktor İhsan Çakçıoğlu hocamla bir atıfta bulunduğumuz konuya kısaca göz atalım. Milyarlarca kullanıcısı olan sanal ortam çok büyük bir etkileşim alanı sunuyor. Belki yalnızlığımıza da zaman zaman deva olur gibi görünüyor ama burada ciddi bir iptal kültürü de hakim. Ondan bahsedelim demiştik. Sosyal medyanın yoğun kullanımıyla birlikte hayatımıza dahil olan ve sıkça duyduğumuz bir kavram bu. Halk arasında bilinen adıysa linç kültürü. Burada hedef gösterme, toplumdan dışlama gibi durumlarla açığa çıkan bir durum esasen. Sosyal medyanın biraz da insaftan uzak yönünü ifade ediyor sevgili dinleyenler. Bir olayı veya bir kişiyi hedef gösteren paylaşımların çok geniş kitleler tarafından yapılması olarak adlandırılan linç, dijital medyanın popülerleşmesiyle bu şekilde kavramlaştırıldı. Linç kültürü diye toplumsal dışlamanın modern bir biçimi de denilen bu maalesef tutumda esas maksat kişilere, olaylara, paylaşımlara bilinçli olarak zarar vermek. Aman diyoruz, kaçınıyoruz, kaçınmaya çalışıyoruz ama sosyal medyanın sunduğu imkanlar sayesinde belki de günlük yaşamda söyleyemeyecekleri şeyleri, erişemeyecekleri insanlara söylemeye başlayan kimileri bunu yaparken sahte hesaplardan da yararlanabiliyorlar. İletişim uzmanları diyor ki sahte hesapların devreye girdiği, yer yer manipülasyon içeren haberlerin yayıldığı linç kültürünün arkasında aslında kişinin duygularını kontrol edememesinden gelen bir durum söz konusu oluyor. Hakkında konuştuğu, daha doğrusu yazdığı kişiyi tanımadığı için de ona karşı bir sorumluluğunun olmadığını varsayıyor. Ve belki de tanımadığı bir kişiye istemediğini söylemeyi kendinde hak görüyor. Bunun için herhangi bir sorumluluk hissetmeyebiliyor o kişi. İptal, halk arasındaki adıyla linç kültürüne dahil olan kişi kendisinin haklı olduğunu ve büyük olduğunu varsaydığı hayali bir grubun içine de kendini alarak hayali bir konumlanmanın etkisiyle bütün bunları yapıyor. İletişim alanındaki uzmanlar herkesle açık etkileşime izin veren sosyal medyanın bu yapısının kişiyi ve yaptıklarını doğru değerlendirmeye engel olabileceğini ısrarla vurguluyorlar. Bunun baştan kabullenmenin linçten daha az etkilenmeye vesile olacağını ve iptal kültürüne karşı en etkili unsurun dijital okur yazarlık, dijital medya okur yazarlığının öğrenilmesi olduğunun da altını çiziyorlar diyelim. Birbirimizle ilgili güzel şeyler hatırlayacağımız, konuşacağımız, ruberu görmediğimiz, tanımadığımız insanlarla söyleyeceğimiz, yazacağımız en ufak bir şeyin kul hakkına girebileceğini hep hatırda tutacağımız güzel bir gün olsun, yeni bir ay olsun ve veda ederken de duamız yarın sabah saat 7'de tekrar bu mikrofonda karşılaşmak, buluşmak olsun efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Güne Başlarken programını güzel bir eserle noktalıyor ve tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyoruz. Allah'a ısmarladık.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız,

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

185. gün. Evlilikte denklik. Ayet-i Kerime meali. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Bakara Suresi 221. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kadınla dört şey için evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Fetva. Mehir ne demektir? Çeşitleri nelerdir? Evlilik akdinin doğurduğu bir yükümlülük olarak erkeğin eşine vermesi gereken para ya da mala mehir denir. Kur'an-ı Kerim'de evlenen erkeğin kadına mehir vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı konusunda ayetler bulunmaktadır. Hanefilere göre mehir nikahın sonuçlarından biridir. Bu nedenle nikah esnasında belirlenmemiş olsa, hatta nikah esnasında verilmeyeceği şart koşulsa bile evlenen kadın mehre hak kazanır. Mehir nikah anında belirlenip belirlenmemesine göre ikiye ayrılır. Mehrin miktarı nikah anında belirlenmişse buna mehri müsemma, belirlenmiş mehir denir. Nikah esnasında mehrin miktarının belirlenmemesi veya belirlenen mehrin bir sebeple geçersiz sayılması halinde evlenen kadın mehri misil, emsal mehir hak eder. Bu durumda mehrin miktarı akrabaları arasında her bakımdan kendi konumuna denk olan kadınların aldığı mehrin miktarıdır. Mehir ödenme zamanına göre peşin mehir, mehri muaccel ve vadeli mehir, mehri müeccel olmak üzere ikiye ayrılır. Mehri muaccel, peşin olarak ödenen mehirdir. Kadın, mehri muacceli almadan kocanın evine gitmeme hakkına sahiptir. Mehri müeccel ise ödenmesi sonraya bırakılan mehirdir. Bu mehrin ödenmesi için herhangi bir zaman belirlenmişse, bu tarih geldiğinde belirlenen mehrin kadına ödenmesi gerekir. Şayet bir vakit belirlenmemişse, nikahın sona ermesiyle mehir muacceliyet kazanır ve ödenmesi gerekir. Başka bir deyişle boşanma halinde kocanın bu mehri ödemesi gerekir. Ölüm halinde de bırakmış olduğu mirastan ödenir. Mehir olarak maddi veya mali değeri olan her türlü menfaat tespit edilebilir. Mehrin en az miktarı Hanefilere göre 10 dirhem, o dönemlerde yaklaşık 2 koyun bedeli, Malikilere göre ise 3 dirhem gümüştür. Şafii ve Hanbeli hukukçulara göre

ise mehrin alt veya üst sınırı yoktur. Mehrin üst sınırının olmadığı konusunda Hanefi ve Malikiler de diğer iki mezhep gibi düşünmektedir. Hazreti Ömer kendi halifeliği döneminde evlilikleri kolaylaştırmak için mehre üst sınır getirmek istemiş, fakat bir kadının "Onlara kantarla vermiş olsanız da hiçbir şeyi geri almayın" ayetini delil getirmesi karşısında bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Hikmetli söz. Şaka yaparken ölçüyü kaçırma. Çünkü şakada aşırı gitmek hem senin değerini düşürür hem de ayak takımlarını sana karşı cesaretlendirir. Ama şakadan büsbütün uzak durmak da beraber olduğun insanları senden uzaklaştırır, dostlarını senden soğutur. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün

Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 18 Eylül 1442. Tarihte bugün. Camiler ve Din Görevlileri Haftası. 1-7 Ekim. Arka sayfa. Günün konusu. Cemaatle namaz kılmanın önemi. İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde 5 vakit namazın, haftada bir cuma namazının ve senede 2 kez olan bayram namazlarının cemaatle kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar 5 vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Sabah ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılana bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap verilir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın sevabının tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiş ve camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip bir günahının silineceğini haber vermiştir.

0: Bir hadis. Üç kişi bir köyde veya kırda bulunur ve namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Çocuk saati.
4: Çocuk saati.
3: Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, gezgin kirpinin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Ağaçtan, yapraktan, gürlemekten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Birlik nedir, güç nerededir? Hadi köşte köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Ağaçları izlemek ince ruhlu kişilerin gönlüne her dem pek iyi gelir. Rüzgarın, yaprakların birlikte söylediği o şarkıya bahar diyorlar. İnsanın baharı da sevdiklerinde şekillenir. Tazecik yaprakları ailesi, dostları, komşularıdır. Böylece gerçek bir ihtişama ulaşılır. Tek başına ne kadar kalınırsa kalınsın, çevrede beliren, çevreyi belirleyen insanlarla güçlenir umut. Tek ağaç bir gövdeden ibarettir sadece. Ona görkem katacak olan, kimlik kazandıran, rüzgarlarla donanmış salınışlarını ahenge kavuşturan yapraklarıdır. Binlerce yaprağın ortak sesidir ağaç. Kökün gücü ancak böyle görünür. İnsan bu fani dünyada tek başına kaç adım atarsa atsın, muhakkak bir sese, umutsuz zamanında uzanan ele, ağlayabileceği bir omza, ruhunu izleyeceği bir kalbe muhtaçtır. İnsan insanda yankısının hakiki manasını işitebilir. Hayatın fırtınaları, boranları, taşkınları ard arda gelir, yorar, yaralar, parçalar ve dağıtır. İşte o dağılan parçaları tanıyıp tek tek toplamak, yaraları sarmak için bir başka ele ihtiyaç vardır. Hatıralar sevginin aynalarında şekillenir. İnsan gönül tezgahında desenlenir. Ne kadar muhkem bir gövde inşa ederse etsin, yapraklar olmadan soğuk bir sessizliğe mahkumdur. Kadim bilgelik doğanın kalbinde demlenen bir hakikati söyler durur herkese. Yalnızlık en zorudur. Heybetli kalmak, yeşilin binbir tonuyla boyanmak, kuşlara yuva olmak, gölgenin dahi güzelliklerle donanması demektir. Zamanın çarklarında şekillenen güçlü zırhtır dost, arkadaş. Kişinin makamı, serveti, dehası, gücü ne kadar olursa olsun, duygularını paylaşacak, başarılarını alkışlayacak, derdini anlayacak birilerine ihtiyacı vardır. Anla ki asıl güç, ailenin sevgisi, dostların sadakati, komşuların güven veren tebessümünde gizlidir. Başka gözlerde seni görünce beliren o ışıltı en kestirme tanımındır. Geride yürekleri ısıtan silinmez bir iz bırakmak isteyenler, yapraklarını incitmeden taşıyan ağacın hikayesini sakince en baştan okumalıdır. Çetin kışlarda ayakta kalan ağaç için yapraklanmak, cana kavuşmak manası taşır. Ne kadar ulu olursa olsun, ağaç ancak böyle olunca ağaçtır. Unutma ki, sen de sesini ancak başka gönüllerde dinlersen duyarsın. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Ağaç yaprağıyla gürler.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem. Ya kardeşim, o neden sürekli değişiyor?
1: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. ولن تجد لهم نصيرا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
1: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
0: Peki şimdi ne yapacaksınız?
1: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
2: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına.
3: Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın.
4: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı

0: 15 yıl sonra.
1: Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraate müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış, maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi:
2: "Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçiyor."
3: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.
4: Basın mensubu meslektaşlarım, Diyanet TV'mizden, Diyanet Radyomuzdan, Diyanet Risalet Radyomuzdan bizleri canlı olarak takip eden kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler. 2026 yılı Camiler ve Din Görevleri Haftası açılış programında sizlerle bir aradayız. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram ve her türlü ihtiram sevgili Efendimiz, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına olsun. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Gününüz bereketli, camiler ve din görevlileri haftamız hayırlara vesile olsun. Teşrif ettiniz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Saygıdeğer konuklar, programımıza sözlerin en güzeliyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ankara Hacı Bayram Camii Baş İmam Hatibi Yunus Koçan hocamızı huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurunuz kıymetli hocam.

0: Efendim Ali İmran ve Tevbe surelerinden ayet-i kerimeler tilavet eden Ankara Hacı Bayram Camii Baş İmam Hatipi Yunus Koçan hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim hocamızdan razı olsun. Saygıdeğer konuklar, her yıl 1 ila 7 Ekim tarihlerini Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutluyor, idrak ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından bu yılki Camiler ve Din Görevlileri Haftamızın teması cami ve sosyal hayat şeklinde belirlendi. Bu tema çerçevesinde hazırladığımız filmimiz sizlerle.
1: Ne çok yoruldu insan. Ne çok yoruldu haneler, sokaklar, şehirler. Kalabalıklar içinde yapayalnız kalmışken insanlık, savaşlar içinde barışa ve huzura hasretken dünya, bir durulma, bir arınma gerek. Ailede, ticarette ve sosyal hayatta. Ve bir ses duyulur camilerden.

Ezanlarıyla felaha, salalarıyla dirilişe, kürsüleriyle ilme, minberleriyle hikmete, mihraplarıyla kulluğa davet eder. Buradan yükselir tevhid ve vahdet çağrısı. Birlik ve beraberliği, sevgi ve saygıyı gönüllere nakşeder. Ey Müslüman, sen ki insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsin. Allah'a iman eder, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsın. Öyleyse şimdi doğrul, kıyama kalk. Zalimlere, kötülere ve vicdansızlara bir tebessüm oluver. Gülmeyi unutmuş masum çocuklara, kimsesizlere kimse, çaresizlere çare ol. Zira unutma, zulüm elbet son bulacaktır. Hak gelmiştir ve batıl yok olacaktır. Camilerden yayılır kardeşlik muştuları. Bütün farklılıkları ortadan kaldırıp gerçek üstünlük olan takvaya davet eden. Saadet asrında öğretmişti ashabına kutlu nebi. Ailede sekineti, ticarette doğruluk ve dürüstlüğü, arkadaşla muhabbeti, komşuyla iyi geçinmeyi, misafire ikram etmeyi. Güzel sözün Allah'a yükseldiğini, salih amelinde o sözü yücelttiğini. Bugün de seni davet etmektedir rahmet elçisinin mübarek sözleri. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Fani olan şu alemde sonsuzluğu arzulayan, günlük meşgaleler içinde koşuşturan, geçici heveslerle kalbini daraltan, akıp giden zamanın farkında olmayan sen. Evet, sen. Ey insan, kendini dinle. Etrafına bak. Nereye bu gidiş? Nedir bu telaş? Ulu mabedin o kapanmayan kapısı bekliyor seni. Zira camide hayat var ve hayatın kalbi camide atar.

0: Muhterem Başkanım, programımızı teşrif ettiniz. Hitaplarınızla da kürsümüzü teşriflerinizi arz ederiz. Saygıdeğer konuklar, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş. Buyurunuz muhterem başkanım.
1: Buyurun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Teşkilatımızın değerli yöneticileri, kıymetli meslektaşlarım, aziz misafirler, ekranları başında bizleri takip eden sevgili kardeşlerim, sözlerimin başında sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli misafirler, bugün burada 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın açılış programında bir aradayız. Bu anlamlı buluşmanın teşkilat mensuplarımız, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Malum olduğu üzere 2011 yılından beri Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı belirli bir tema ekseninde ihya ediyoruz. Bu seneki temamızı cami ve sosyal hayat olarak belirledik. Hafta münasebetiyle söz konusu tema çerçevesinde gerçekleştireceğimiz programlarla Asr-ı Saadet'ten bu yana camilerimizin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve önemini yeniden tefekkür etme imkanı bulacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnekliğinden hareketle camilerimizin temsil ettiği değerleri çağın imkan ve şartları çerçevesinde hayata taşımanın yollarını arayacağız. Kıymetli kardeşlerim, camiler her şeyden önce inancımızın en görkemli sembolleridir. Her bir cami bir ibadet mekanı olmanın yanında bir istikamet pusulasıdır. Bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, gönülleri kaynaştıran, ülfet ve muhabbet mekanıdır. Bu yönüyle camiler sahip oldukları manevi atmosferin de etkisiyle tarih boyunca sosyalleşmenin en güçlü zemini olmuşlardır. Bu kutlu mekanlar Müslümanların ruhunu ilim, irfan ve hikmetle beslemiş, onlara İslam'ın ufkuyla hayata bakmayı öğretmiş ve aynı zamanda kulun Rabbi ile irtibatına bir derinlik ve süreklilik kazandırmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de inşa ettiği Mescid-i Nebevi örneğinde olduğu üzere İslam medeniyetinde toplumsal düzen ve şehirleşme daima mabet merkezli bir şekilde gelişim göstermiştir. Mescid-i Nebevi ve Medine örnekliğinden hareketle Müslümanlar geçmişten bugüne evlerini bir mabedin çevresine ve genellikle ezan sesinin işitildiği bir menzile inşa etme gayretinde olmuşlardır. Mahallelerin sınırlarını da mabede olan mesafelerine göre belirlemişlerdir. Böylece camiler hayatın tam kalbinde yer alan, tüm sosyal hayatı kuşatan, birleştirici ve bütünleştirici konumlarıyla temayüz etmiş mekanlardır. İslam toplumlarında sosyal hayatın cami merkezli seyretmesinin bir uzantısı olarak iktisadi hayatın da cami etrafında temerküz ettiğini görüyoruz. Nitekim camileri çevreleyen, arastalar, bedestenler ve dükkanlar yüzyıllar boyunca ticaretin nabzının attığı, helal kazancın peşinde koşulduğu önemli mekanlar haline gelmiştir. Bu durum ise ticaretin, camilerin temsil ettiği ahlaki sınırlar içerisinde işlemesini temin etmiştir. Günde 5 vakit minarelerden okunan ezanlar Müslümanlara Allah'ı hatırlatmış, cemaate davet etmiş, namazı ve zekatı ikame etmelerini temin etmiş ve onları ahiret hayatına hazırlamıştır. Böylece Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَغَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ ayetiyle taltif ettiği üzere Müslümanların dünyevi meşgaleleri onları Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten ve daha da önemlisi bir gün herkesin Allah'a hesap vereceği bilincinden uzaklaştırmamıştır. Değerli kardeşlerim, camiler sosyal sorumluluk açısından da önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Yoksulların gözetilmesi, yetimlerin ve kimsesizlerin himaye edilmesi gibi sosyal sorumluluklar camilerin topluma kazandırdığı ruh ile hayat bulmuştur. Bilhassa merkezi konumdaki camilerin müştemilatında kurulan imarethaneler, şifahaneler, yetimhaneler ve vakıflar bu müstesna mekanların söz konusu fonksiyonunu belirgin bir şekilde öne çıkarmıştır. Bir düğünün sevinci, bir cenazenin hüznü, bir hastanın duası ve bir yoksulun umudu daima camilerimiz çevresinde toplumsal bir karşılık bulmuştur her zaman. Bu itibarla camilerimiz İslam medeniyetinin insanı kuşatan ve hayatı bütüncül bir şekilde ele alan yaklaşımının da en bariz sembolü olmuştur. Kıymetli hazirun, İslam medeniyetinde camilerin bir diğer işlevi ise yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde gördüğümüz suffeden hareketle yaygın din eğitimi kurumu olarak faaliyet göstermeleridir. Nitekim geçmişten günümüze Kur'an'ın ahkamı ve ahlakı camilerden hayata taşınmış, toplumun zihin ve gönül dünyası camilerin gölgesinde mamur olmuştur. İnancı ahlaka, ibadeti bilince, kulluğu sorumluluğa, bilgiyi amele ve toplumsal faydaya dönüştüren yönüyle camilerimiz, bütün bir hayatın ulvi bir gaye üzere yaşanmasına önemli katkılar sunmuştur. Ve katkılar sunmaya da devam edecektir inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler camilerimizin bu rolünü daha da güçlendirmenin çaba ve gayreti içerisindeyiz. Ancak işimizin çok kolay olmadığının da bilincindeyiz. Zira yaşadığımız günler, yaşadığımız çağ pek çok değeri aşındırmaktadır. Tarihimizden tevarüs ettiğimiz yüce değerler ne yazık ki bugün hem bireyin iç dünyasında hem de toplumsal hafızada bir hayli örselenmektedir. Hızlı kentleşme ve bireyselleşme eğilimlerinin yoğunlaştığı günümüzde camilerin temsil ettiği değerlerin de zamanla hayatın dışına itildiğini maalesef üzülerek şahit oluyoruz. Bu durum aynı inanca sahip gönüllerin arasına yapay duvarlar örülmesine, sosyal bağların gitgide zayıflamasına ve insanların kalabalıklar içinde bile yalnızlık yaşamasına sebep olabiliyor. Yaratılış gereği sosyal bir varlık olmasına rağmen pek çok insanın adeta kendi kabuğuna çekildiği böyle bir dönemde inanç, kimlik, aidiyet gibi sabitelerin ve hayatı anlamlı kılan değerlerin muhafazası daha bir önem arz etmektedir. Bu da ancak cami, cemaat ve ibadet bilincinin güçlendirilmesiyle temin edilebilir. Zira bir Müslümanın camiye yabancılaşması, kendi kimliğine ve değerlerine yabancılaşması demektir. Namazdan uzaklaşması hayata anlam veren nuh ve ruh ve mihveri kaybetmesi demektir. Bunun için öncelikle insanın insanla, toplumla ve mekanla ilişkisinin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden tesis edilmesi elzemdir. Bu irtibat güçlendikçe elbette toplumda manevi dirlik artacak, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, kardeşlik ve dayanışma ruhu daha sağlam bir zemine oturacaktır. Onun için vatandaşlarımızdan ve tüm kardeşlerimizden özellikle şunu istirham ediyoruz. Modern kent yaşamının ve mesai anlayışının tüm zorluklarına rağmen camiyi hayatın merkezinde tutmaya lütfen gayret edelim. Kendimiz cemaate devam ettiğimiz gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi de namazlarını camilerde cemaatle kılmaya ve cami merkezli etkinliklere katılmaya teşvik edelim. Tabii bu noktada müftülerimize, vaizlerimize, cami ve Kur'an kursu görevlilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Zira hangi ünvanla anılırsa anılsın her bir görevlimiz bu toplumun maneviyat önderleridir. Doğumdan ölüme, hayatın tüm dönüm noktalarında, tüm özel anlarında milletimizin yanında yer alan görevlilerimiz, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere taşınması ve sosyal dokunun söz konusu değerler çerçevesinde güçlendirilmesi hususunda milletimize önderlik etmektedir. Özellikle hastalık, yas, kriz ve afet dönemlerinde insanımızın manevi direncine büyük katkılar sunmaktadır. Bugün 150 bine yakın meslektaşımız ülkemiz genelinde ve dünyanın farklı bölgelerinde ibadetten eğitime, aileden gençliğe, manevi rehberlikten dini danışmanlığa kadar pek çok alanda hizmet üretmekte ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kuşatıcı perspektifini temsil etmektedir. Toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin en önemli harcı olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm mensuplarıyla birlikte üstlendiği bu çok boyutlu rol, hiç şüphesiz hem bireysel huzur hem de toplumsal barış açısından büyük bir öneme sahiptir. Değerli meslektaşlarım, şunu tüm kalbimle, samimiyetle ifade edeyim ki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün hizmetleri ancak sizlerin azimli, özverili ve gayretli çalışmalarınızla başarıya ulaşacaktır. Bu sebeple her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı aşkla, heyecanla, kararlılıkla ve fedakarlıkla sürdüreceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, ayrıştırmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bütün hizmetlerimizi medeniyet değerlerimizden hareketle başkanlığımızın kuşatıcı ufku ekseninde yürütme gayretinde olacağız. Çünkü bizler milletimizin aklına, kalbine ve manevi hayatına rehberlik eden bir teşkilatın mensuplarıyız. Her işimizde yüce dinimiz İslam'ın bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle sadece Allah'ın rızasını gözeterek hareket etmek durumundayız. İnanıyorum ki bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiğimizde ve camilerimizin temsil ettiği değerleri özümseyerek hayata taşıyıp yücelttiğimizde toplumun kalbi yeniden camilerimizde atmaya devam edecektir. Bu inanç ve anlayışla vatanımızın dört bir yanında ve dünyanın pek çok yerinde büyük bir aşk ve heyecanla çalışan imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize, eğitim görevlilerimize, vaizlerimize, müftülerimize, başkanlık merkezimizin yöneticilerine, ünvanı ve statüsü ne olursa olsun, teşkilatımızın her bir kademesinde hizmet üreten tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne hizmetlerimize her zaman teveccüh gösteren, Diyanet İşleri Başkanlığımıza büyük bir güven duygusuyla sahip çıkan, çalışmalarımızı destekleyen devlet büyüklerimize ve Kadir Şinas milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesileyle tüm mensuplarımızın ve milletimizin camiler ve din görevlileri haftasını tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
0: Muhterem Başkanım, himayeleriniz, destekleriniz, teşrifleriniz, hitaplarınız için şükranlarımı arz ediyoruz. Efendim, müsaadenizle sizi sahnede nurlarken biz de programımızı hitam erdirmek isteriz efendim. Arz ederiz efendim.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. İhanet Radyo çalışanları ve dinleyenleri. Ben Sivas Su Şehri Eskişehir Köyü'nden Murat Duman. Bütün Müslüman kardeşlerim için biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve zindeyiz. İlahisini istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Sensin gülüm ezgisini.
1: Anneme gönderiyorum. Çalarsanı sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

Merhabalar, ben Ayşe Çelik. Yanmazdan Usanmazsam eserini kendim için armağan ediyorum. Diyanet Radyo çalışanları için ve dinleyenler için.

Merhaba, Bursa'dan Neyzen Halil Agahtan. Hoştur bana senden gelen eseri rica ediyorum. İslam alemine gelsin. Allah yar ve yardımcı olsun. Allah'a emanet olun.

Selamun aleyküm. Diyanet Radyo, Uşak'tan Berber Kadir. Sizlerden, Abdülkadir Şehitoğlu'ndan aç ellerini Mevla'ya ilahisini istiyorum. Bu ilahi tüm uşaklara gelsin.

Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ben Kayseri'den Ekrem Başar. Bütün Başar ailesi için Bekir Çiçek'ten Senin Aşkın parçasını istiyorum.

Merhaba Diyanet Radyo. Sizden sonsuzluk çağrısı ezgisini istiyorum. Çok sevdiğim biricik eşim Fatih için, tüm dinleyenler için ve Diyanet çalışanlar için dinlemek istiyoruz. İyi yayınlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği açıklandı. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Irak'la stratejik işbirliğine tam destek teyit edildi. Bildiride ayrıca ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalarla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin taraflara acil itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplum göreve davet edildi. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen yine katliamlar yaptı. Gazze'de sivil bir aracı, Han Yunus'ta ise çadırlara hava saldırısıyla hedef alan işgal güçleri son 24 saatte 9 Filistinliyi hayattan kopardı. 31 kişiyi de yaraladı. İşgalcilerin bombalarıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla ise Türkiye'nin uzattığı şefkat eliyle Adana'da tedavi ediliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk günden on binlerce teknoloji meraklısını ağırlayan festivalde Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Solo Türk, Türk Yıldızları ve Atak helikopterlerinin nefes kesen gösteri uçuşlarıyla emniyet güçlerinin operasyonel gösterileri büyük beğeni topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı organizasyon, bilimsel atölyeler, teknoloji yarışmaları ve simülasyon deneyim alanlarıyla 4 Ekim'e kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından

0: Ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25-27 Eylül'de düzenlenen doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun sonuç raporu açıklandı. 4 ülkeden ilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 15 oturumda 45 tebliğin sunulduğu sempozyumun bildirgesinde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet ilkelerinin evrenselliğine, aile ve gençlik yapısının korunmasının önemine ve savaş ahlakına dikkat çekildi. Rapor tavsiyelerinde ise dijital mecralarda uydurma içeriklere karşı sahih yayınların artırılması, yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması ve Batı dillerindeki siyer çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Camilerin birlik, beraberlik ve medeniyetin simgesi olan vahdet merkezleri olduğunu vurgulayan Arpaguş, din görevlilerinin mihrabın ve minberin vakarını taşıyarak toplumu ilim, irfan ve güzel ahlakla besleyen en güçlü temsilciler olduğunu belirtti. Tüm din görevlilerinin haftasını kutlayan Arpaguş, ahirete irtihal eden din görevlilerini rahmetle yad ederken, görevde olanlara sağlık ve muvaffakiyet diledi. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle, camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte, toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'e Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 18, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke 38, Medine 40, Kudüs 24, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna ve Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in giyim tarzı. Temiz ve sade. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dağınıklıktan, düzensizlikten ve çirkinlikten rahatsız olur, tertipli, uyumlu ve güzel görüntüden hoşlanırdı. Onun bu konudaki hassasiyetini ortaya koyan pek çok örnek vardır. Bir defasında saçları dağılmış bir adama rastlar. Resulün dudaklarından "Bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı?" sözleri dökülür. Üstü başı kir içinde birini gördüğünde ise "Bu adam elbisesini yıkayacak su bulamamış mı?" diye tepki gösterir. Peygamber Efendimiz bir gün mescitteyken içeriye saçı sakalı darmadağın bir adam girer. Efendimiz dışarı çıkıp kendine çeki düzen vermesi için eliyle adama işaret eder. Adam dışarı çıkıp üstünü başını toplayarak tekrar mescide girer. Peygamber Efendimiz, "Sizden birinin şeytan gibi saçı başı dağınık gelmesinden böylesi daha iyi değil mi?" diye sorar. Aynı şekilde sahabeden Malik bin Nadle, dağınık bir kıyafetle Allah Resulü'nü ziyarete gittiğinde de benzer bir uyarı ile karşılaşmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Senin malın var mı?" diye sormuş. "Evet" cevabını alınca "Ne gibi malların var?" demiştir. Malik'in "Allah bana deve, koyun, at ve hizmetçiler ihsan etmiştir" demesi üzerine "Madem Allah sana mal ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve cömertliğinin belirtileri üstünde görünsün" buyurmuştur. Müslüman, zaman ve şartlar ne olursa olsun, imkanlarını doğru bir biçimde kullanarak göze zarif ve hoş gelecek bir görüntüde olmakla yükümlüdür. Elbette zarif ve temiz görünmek, Müslümanların ödevlerinden sadece biridir ama gayet önemlidir. Allah Resulü çalışırken bile temiz olunması gerektiğini söyler, kılık kıyafete özen gösterilmesini isterdi. Nitekim ashabıyla Beni Enmar gazvesine çıktığında hayvanları gütmekle görevlendirilen bir kimseyi yıpranmış elbiseler içinde görünce yanında bulunanlara bu adamın bunlardan başka elbisesi olup olmadığını sormuştu. Heybesinde yedek elbiseleri olduğu söylenince Efendimiz onu çağır da heybedeki elbiselerini giymesini söyle demişti. Çobanlık yapan sahabi heybedeki iyi elbiselerini giyince Allah Resulü "Bak şuna, Allah müstahakını versin, bu daha iyi değil mi?" buyurmuştu. Çoban, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaşa giderken de mi böyle giyineyim?" deyince Efendimiz, "Evet, Allah yolunda savaşırken bile" cevabını vermişti. Savaş gibi bir kargaşaya, can pazarına giderken bile iyi elbiselerin giyilmesini tavsiye eden sevgili Peygamberimiz, belli ki Müslümanların her şart altında bakımlı, göze hoş gelen, temiz ve gıpta edilen nezih insanlar olmasını arzu ediyordu. Emir ve yasaklarıyla bir kısmını bizim sezemeyeceğimiz hikmetleri ve maslahatları amaçlayan Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaşa giderken de mi güzel giyineyim?" diye soran bu kişi cihada katılmış ve şehit olmuştu.

Allah Resulü hayatı boyunca farklı renklerde giyinmiş, beyaz, siyah, yeşil, kırmızı ve sarı elbiseler kullanmıştı. Fakat o göze çok batan renkli kıyafetlerden hoşlanmazdı. Peygamberimiz renkler arasında beyazı daha çok tercih ve tavsiye etmiştir. Bir defasında elbiselerinizden beyaz olanı giyin, çünkü o kıyafetlerinizin en hayırlısıdır ve ölülerinizi de onunla sarın buyurmuştur. Resul-i Ekrem, içinde yaşadıkları coğrafyanın iklim şartlarına, adet ve alışkanlıklarına uygun biçimde doğal, temiz ve sade elbiseler giyer ve ashabına da böyle giyinmelerini tavsiye ederdi. Hadis kaynaklarının kaydettiği bilgilerden anlaşıldığına göre başına başlık takar, üzerine sarık sarardı. Üstüne giydiği elbise genel olarak rida denilen üst parça ve izar denilen alt parçadan oluşurdu. En çok sevip giymeyi tercih ettiği giysi gömlekti. Peygamberimizin giydiği gömlekler bugün giymekte olduğumuz gömleklerden farklıydı. Pamuktan dokunmuş, yakasız, önü kapalı, diz kapağına kadar bazen daha aşağılara uzanan beyaz bir erkek entarisiydi. O dönemde yenleri bileklerine kadar uzanan gömlekler bulunduğu gibi boyu ve kolları kısa olanları da vardı. Efendimizin bu giysi türünü çok sevmesi, muhtemelen bu kıyafetin o günün geleneksel giyim tarzına göre derli toplu olmasının yanı sıra sağlık ve iklim şartlarına da uygun olmasındandı. Peygamberimiz bazı zamanlarda gömleğinin üzerine cübbe, aba, hırka gibi kıyafetler de giymiştir. Onun sevdiği kıyafetler arasında Yemen'de üretilen bir çeşit hırka da vardır. Sıcak iklimlerde pek elverişli olan bu hırka genelde çizgili olur, pamuktan imal edilirdi. Ayrıca Efendimiz kaftan ve siyah kıl dokumadan yapılmış dış elbiseler de giyerdi. Bu durum İslam'ın giyim kuşamda bütün toplumlar için tek tip bir elbiseyi değil, iklim, görenek ve adetler doğrultusunda farklı giyim tarzlarını uygun gördüğünü gösterir. Yeter ki giyilen elbise rahat, bol, güzel ve edebe uygun olsun, israfa kaçmadan, kibre kapılmadan giyilebilsin. Sevgili eşi Hazreti Ayşe, Peygamberimizin nakışlı siyah bir elbiseyle namaz kıldığını haber vermiştir. Ancak elbisenin nakışları dikkatini dağıtınca Allah Resulü, "Bunun desenleri beni meşgul etti. Siz bunu Ebu Cehme götürün, bana da onun enbicaniyesini, yani desensiz, kalın ve yünlü elbisesini getirin." buyurmuştur. Diğer taraftan Peygamberimizin bir şalvar için pazarlık yaptığı ve satın aldığı da rivayetler arasındadır. Sevgili Peygamberimiz coğrafi koşullara uygun olarak nalın denilen

açık ayakkabılar giyerdi. Efendimizin nalınları tabaklanmış deriden yapılmıştı. Nalının ayak parmakları arasına geçen iki de bağcığı vardı. Bu bağcıklar önden kösele tabana tutturulmuş, üstten de tasmaya dikilmişti. Efendimiz nalınların yanı sıra Arapçada huf diye ifade edilen ayakkabılar da giymişti. Her ne kadar dilimizdeki karşılığı mest olsa da huffu bugün kullandığımız mestler gibi düşünmek doğru değildir. Zira o bugün olduğu gibi dış ayakkabı içine giyilen bir içlik değil, tek başına giyilen bir ayakkabıydı. Allah Resulü'nün giydiği mestlerden bir çiftini de Habeşistan Kralı Necaşi hediye etmişti. Peygamber Efendimiz'in her türlü ihtiyaç maddesinde olduğu gibi giyim kuşam konusunda da tavrını belirleyen temel ilke israf ve kibirden uzak olmaktır. O bu hususu ifade etmek üzere israf ve kibirden kaçınarak yiyin, sadaka verin ve giyinin buyurmuştur. Peygamberimizin elbiseyle kibirlenmekten kastettiği şey, dinin belirlediği ahlaki ilkeleri görmezden gelerek gösterişli kıyafetler içinde insanları küçümsemektir. Nitekim bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurmuş. Bunu duyan bir adam, "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır." deyince sözlerine şöyle açıklık getirmiştir: "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir." Yine bir defasında Allah Resulü, Araplar arasında etekleri yerlerde sürünen kaftanların zenginlik ve gösteriş maksadıyla kullanılmasına işaret ederek, "Kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz." buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor." deyince Hazreti Peygamber şu açıklamayı yapmıştı: "Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin." Allah'ın Resulü şöhret elbisesi olarak adlandırdığı giyim şekline de karşıydı. Başkalarından farklı olmak ve insanların dikkatlerini üzerine çekmek amacıyla giyilen elbiseler şöhret elbisesi olduğu gibi, dünyaya kıymet vermiyor görünüp zühd ve takva gösterisinde bulunarak yamalı giyinmek de bu adla anılıyordu. Bu konuda Peygamber Efendimiz, "Kim şöhret elbisesi giyerse kıyamet günü Allah da ona zillet elbisesi giydirir." buyurmuştu. Sevgili Peygamberimiz, kıyafetinin temizliğine olduğu kadar vakar ve onuruna yakışır olmasına da dikkat etmiştir. Bu haliyle o, çevresindeki insanlar üzerinde derin bir etki bırakmaktadır. Sahabeden Berâ bin Azib, peygamberin giyimiyle ilgili duygularını, "Saçları omuzlarına düşmüş, kırmızı elbise içinde Allah Resulü'nden daha güzelini görmedim." diye anlatırken, Cabir bin Semure, "Mehtaplı bir gecede Allah'ın Resulü'nü gördüm. Bir Resulullah'a bir de aya bakmaya başladım. Üzerinde kırmızı bir elbise vardı. O anda benim gözümde Allah'ın Resulü aydan daha güzeldi" demektedir. İbn Abbas, Hazreti Ali tarafından isyankar bir topluluğa elçi olarak gönderildiğinde en güzel elbiselerini giyerek göreve gitmiş, oradakiler bu elbisenin İslam giyim tarzına uygun olmadığı imasında bulununca, "Ben elbiselerin en güzelini Allah'ın Resulü'nün üstünde gördüm" diye cevap vermiştir. Tamamen sevgi tezahürü ve teberrük anlayışından hareketle Hazreti Peygamber'i yeme içme ve giyim kuşam da dahil olmak üzere günlük hayata dair konularda aynıyla taklit eğiliminde olan bazı sahabiler dışında ashabın çoğu kendi zevk ve tercihleri doğrultusunda serbest hareket etmekteydiler. Bu durum onların Hazreti Peygamber'in giyinmeye dair alışkanlıklarını onun nebevi yönüne değil insani yönüne bağladıklarının açık göstergesiydi. Peygamber Efendimiz yeni bir elbise giyindiğinde o elbisenin ismini söyler ve "Rabbim hamd sanadır, onu bana sen giydirdin. Senden onun hayırlı olmasını ve güzel işlerde kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve kötü işlerde kullanılmasından da sana sığınıyorum" diye dua ederdi. Ashab-ı kiram da yeni bir elbise giyen kişiye "İnşallah bu elbiseyi eskitinceye kadar giyersin ve Yüce Allah sana yenisini verir" temennisinde bulunurlardı. Ayrıca Hazreti Peygamber yeni bir elbise alıp eski elbisesini tasadduk eden kişiyi
Allah'ın dünya ve ahiret

ahirette koruyacağı müjdesini vermiştir. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh, nasıl bir elbise giyeyim diye soran birine, akılsızların seni horlamayacağı, akıllıların da ayıplamayacağı bir elbise giy cevabını vermiştir. Zira giyim kuşam insanın hem kendisine olan saygısını hem de diğer insanlar karşısındaki konumunu belirlemede hatırı sayılır bir rol oynamaktadır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz torunu Hasan'ın ifade ettiği üzere bulabildiklerimizin en iyisini giymemizi ve elde edebildiğimiz en güzel kokuları sürünmemizi emretmiş, kendisi de hayatı boyunca buna uygun bir tarzda giyinerek bizlere örnek olmuştur.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
1: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
2: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulü.

0: gürültülü olursan hiçbir hayvanı avlayacak kadar yaklaşamazsın.
1: Haklısın.
0: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
1: Kum gibi öyle mi?
0: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen...
1: Kimse seni göremez ve anlayamaz.
0: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
3: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziyan.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil istifaya istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
2: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayınlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği açıklandı. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Irak'la stratejik işbirliğine tam destek teyit edildi. Bildiride ayrıca ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalarla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin taraflara acil itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplum göreve davet edildi. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen yine katliamlar yaptı. Gazze'de sivil bir aracı, Han Yunus'ta ise çadırları hava saldırısıyla hedef alan işgal güçleri son 24 saatte 9 Filistinliyi hayattan kopardı. 31 kişiyi de yaraladı. İşgalcilerin bombalarıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla ise Türkiye'nin uzattığı şefkat eliyle Adana'da tedavi ediliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk günden on binlerce teknoloji meraklısını ağırlayan festivalde Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Solo Türk, Türk Yıldızları ve Atak helikopterlerinin nefes kesen gösteri uçuşlarıyla emniyet güçlerinin operasyonel gösterileri büyük beğeni topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı organizasyon, bilimsel atölyeler, teknoloji yarışmaları ve simülasyon deneyim alanlarıyla 4 Ekim'e kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25-27 Eylül'de düzenlenen doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun sonuç raporu açıklandı. 4 ülkeden ilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 15 oturumda 45 tebliğin sunulduğu sempozyumun bildirgesinde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet ilkelerinin evrenselliğine, aile ve gençlik yapısının korunmasının önemine ve savaş ahlakına dikkat çekildi. Rapor tavsiyelerinde ise dijital mecralarda uydurma içeriklere karşı sahih yayınların artırılması, yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması ve Batı dillerindeki siyer çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Camilerin birlik, beraberlik ve medeniyetin simgesi olan vahdet merkezleri olduğunu vurgulayan Arpaguş, din görevlilerinin mihrabın ve minberin vakarını taşıyarak toplumu ilim, irfan ve güzel ahlakla besleyen en güçlü temsilciler olduğunu belirtti. Tüm din görevlilerinin haftasını kutlayan Arpaguş, ahirete irtihal eden din görevlilerini rahmetle yad ederken, görevde olanlara sağlık ve muvaffakiyet diledi. 27 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte, toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz'e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 18, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 40, Kudüs 24, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna ve Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhaba kıymetli radyo dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize saygılar, sevgiler. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde inanç problemlerinin toplumsal yansımalarından bahsedeceğiz. İnanç problemleri deyince genel olarak insanlık tarihi boyunca iki tür olguyla karşı karşıya bulunduğumuza tanık oluyoruz. İnançsızlık ve sapkın inançlar. İnançsızlık insanın kendisini her şeyin ölçüsü olarak görmesiyle başlayan bir tutumdur. Hakikatin tek ölçüsü olarak kendisini gören insan, hayatındaki yegane hakim unsurun kendi aklı ve iradesi olduğuna inanmaya başlar. Onun açısından her şey sadece bu dünya hayatından ibarettir. O yalnızca burada doğup, burada yaşayıp, burada öldüğüne inanır. Onun hayatına hükmeden tek harici unsur zamandır. Halbuki onun bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Nefsinin ölçüsüz, anlamsız ve boş istekleri doğrultusunda yaşama arzusu, kendisini böyle bir zanna kapılmaya sevk etmiştir. Bu tür insanların ilahları ve Rableri artık kendi ölçüsüz ve sapkın arzuları olmuştur. Çünkü insan, dahili ve harici pek çok güç ve otorite tarafından yönlendirilmeye ve yönetilmeye açık ve eğilimli bir varlıktır. Yeryüzünün en kudretli otoriteleri olan krallar, firavunlar, sultanlar dahil herkes bu çerçevenin içerisindedir. Her sözü bir yasa ve kanun hükmünde olan bir kral bile sonuçta ya nefsi ya da yetiştiği kültürün ve aldığı eğitimin kendisine dikte ettiği inanç ve düşünceleri tarafından yönlendirilir ve yönetilir. Bu yüzden insan, yeryüzündeki diğer canlıların hepsinden çok daha iyi eğitilmeye, gözetilmeye ve denetlenmeye muhtaç bir varlıktır. Bu olmadığı takdirde, yeryüzünde ne tür felaketlerin ve yıkımların olabileceğini görebilmek için, insanlık tarihinin akan kan ve gözyaşı hikayelerini anlatan sayfalarına kısaca göz atmak yeterli olacaktır. Beş duyu organının ve aklın her şeyin ölçüsü olduğu, doğruya, hakikate ve mutluluğa ancak bunlar aracılığıyla ulaşılabileceği şeklindeki hümanist düşünce, ilk bakışta insanı kendisine çeken ve onu derinden etkileyen bir yaklaşım olarak gözükür. Ne var ki bu yaklaşımın sosyal düzlemde ve toplumsal hayattaki yansımalarına baktığımızda, sonucun insan için yalnızlık, mutsuzluk, iç sıkıntısı, kan ve gözyaşı şeklinde tecelli ettiğini somut örnekleriyle birlikte görmemiz mümkündür. Çünkü insan iradesini aklın yanında nefis, ölçüsüz arzu ve istekler gibi daha pek çok unsur yönlendiriyor. Elbette ki akıl insana doğru, adil, hak ve hakikat olanı gösterir. Ancak o, her zaman onu bu yüksek değerlere yönlendirmede, bu uğurda onun vicdanını ve iradesini etkileyip başarıya ulaştırmada yeterli bir güç ve otorite oluşturamaz. Bu yüzden insanın eksikliklerini tamamlayabilmesi, insanlık onuruna yakışan bir düzen ve sistem içerisinde mutlu ve müreffeh bir hayat sürebilmesi için aklına ve vicdanına ışık tutacak, iradesini iyi ve hayır yönünde yönlendirebilecek harici bir değerler ve müeyyideler manzumesine ihtiyacı vardır. Hiç kuşkusuz bu değerler ve müeyyideler manzumesinin çerçevesini ilahi öğretiler ve nebevi yöntemler oluşturur. Nitekim insan diğer canlılar gibi sadece bazı özel şartlarda belli bir ömrü tüketmek üzere var edilmiş olan sıradan bir varlık değildir. Elbette o yeme içme, barınma, üreme ve haz alma gibi konularda diğer canlıların pek çoğuyla benzerlik arz etmektedir. Ama o aynı zamanda uygarlık kuran, felsefe yapan, ölülerine ağıt yakan, öldükten sonrasını merak eden ve ebediyen yaşama arzusunu iliklerine kadar hisseden bilinçli bir varlıktır. Böylesine anlamlı ve değerli bir varlık olan insanın, kendi hayatını sadece bu dünyadaki varlığıyla sınırlı görmesi, kendisini diğer tüm canlılardan ayıran akıl ve vicdan gibi üstün yeteneklerini inkar etmesinden başka bir anlam ifade etmez. O halde insana yakışan, sonsuz ilim, hikmet, güç, adalet ve rahmet sahibi olan yüce bir yargıcın huzurunda tüm yaptıklarının hesabını vereceğine inanmasıdır. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan insan hesap verme düşüncesinden uzaklaşır ve bir gün fıtratından, dolayısıyla insanlığından çıkıp hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Hümanizm bu tehlikeyi yalnızca vicdan, ortak akıl, tecrübe ve bunlara dayanan hukuk, kanun, yasa ve yönetmelik gibi beşeri değerler ve müeyyideler manzumesiyle halletme yoluna gitmiştir. Bu bağlamda vahye ve inanca referansta bulunmayı bir zul sayıp gerilik olarak gören bu eğilim, ne yazık ki insanın bencil, aceleci ve hırsına düşkün bir varlık olduğunu unutmuş ve onun bu tür olumsuz huylarından arınmasının ancak Allah ve ahiret inancıyla mümkün olabileceğini ya anlayamamış ya da görmezlikten gelmiştir. Kısaca ifade etmek gerekirse, inançsızlık insanı fıtratından uzaklaştırır ve kendisine yabancılaştırır. Böylece insan, ürettiği tüm yüksek değerleri bencilce kendi çıkarları uğruna kullanmanın yollarını aramaya başlar. Kıymetli dostlar, sapkın inançlar meselesine gelince, bu da en az diğeri kadar derin yaralar açan bir olgudur. İnsan yaratılışı, fıtratı gereği inanmaya eğilimli bir varlıktır. Onun bu doğal eğilimine doğru, mantıklı ve sağlam kaynaklara dayalı bir şekilde cevap verilemediği takdirde de sonuç, insan için huzursuzluk, güvensizlik, bunalım, depresyon, kan, gözyaşı ve yıkımdır. Dolayısıyla yanlış ve batıl inançlarda insanı fıtratından ve yüksek değeri ve ilahi değerler manzumesinden uzaklaştıran temel unsurlardan biridir. Çünkü onlar da çoğu kez tıpkı inançsızlık gibi insandaki yüce bir yargıç huzurunda tüm yaptıklarının hesabını verme inancını tümüyle yok eder ya da en azından onun tutum ve davranışları üzerinde olumlu bir etkisi bulunmayacak ölçüde zayıflatır. Bu her iki grupta yer alan insanların tutumunu Kur'an tüm çağları kapsayacak bir üslup zenginliğiyle bize şöyle anlatır. Hak dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri dahi vermezler. Bencil ve kendilerini insan olmakla onurlandıran yüce yaratıcılarına kulluk etmekten yüksünen ve bunu bile bir çıkar aracı olarak görecek ölçüde insanlıktan uzaklaşmış olan bu tiplerin giyimleri, kuşamları, yedikleri, içtikleri, kullandıkları araç ve gereçleri, ideolojileri ve dünya görüşleri değişse de bu genel karakteristik özellikleri hiçbir zaman değişmez. Onlar her çağda sömürmeye, ezmeye, kendi haz ve zevkleri uğruna bütün yüksek değerleri bencilce tüketmeye yatkın ve alışkın olan sapkın ve azgın kimselerdir. İşte bu yüzden iyilerin umudu olan cennetin ve kötüler için mutlak adaletin tecelli edeceği cehennemin varlığı hak ve gerçektir. Hiçbir sağlam akıl bunun aksini düşünemez. Yine hiçbir temiz vicdan bunun ötesindeki herhangi bir düşünce ve inancı onay veremez. Sömürgecilerin ve tiranların doyumsuz arzuları ve istekleri uğruna çıkan anlamsız savaşlarda kimyasal silahların etkileriyle derileri kavrulan çocuklara, bunları yapanların hiçbir otoriteye ve adalet mercine hesap vermeden ebediyetin derinliklerinde kaybolup gitmesine hangi sağlam akıl ve temiz vicdan onay verebilir? Kıymetli dostlar, sonuç olarak söylemek gerekirse bütün bu anlattıklarımız açıkça göstermektedir ki İnançsızlık ve sapkın inançlılıktan kaynaklanan problemler, fertler ve toplumlar için bir helak, çöküş, huzursuzluk ve güvensizlik kaynağıdır. Bu tür kötü sonuçlardan kurtulmanın tek yoluysa, akla, vicdana, vahye ve sahih nebevi öğretiye dayalı doğru ve sağlam bir inanca sahip olmaktır. Bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik kıymetli dostlar. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Biz de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 18 Eylül 1442. Tarihte bugün. Camiler ve Din Görevlileri Haftası. 1-7 Ekim. Arka sayfa. Günün konusu. Cemaatle namaz kılmanın önemi. İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde 5 vakit namazın, haftada bir cuma namazının ve senede 2 kez olan bayram namazlarının cemaatle kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar 5 vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Sabah ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılana bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap verilir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın sevabının tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiş ve camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip bir günahının silineceğini haber vermiştir.

0: Bir hadis. Üç kişi bir köyde veya kırda bulunur ve namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı insanın gözlerinde, ağaç mı insanın köklerinde, hava mı insanın ciğerlerinde, ateş mi nefes mi, korku ve merhamet mi, hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine

ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Erdem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsanın nurunu, kemalini artıran lokma, helal kazançla elde edilen lokmadır. Haram lokma ise kandilimize konunca kandili söndüren yağa benzer. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan haset, hile doğarsa, bilgisizlik, gaflet meydana gelirse, sen o lokmanın haram olduğunu bil. Hiç buğday ektin de arpa çıktığını gördün mü? Hiç atın eşek yavrusu doğurduğu görülmüş mü? Lokma tohumdur. Düşünceler onun mahsulü. Lokma denizdir, fikirler o denizin incileri. Ağza alınan helal lokmadan Allah'a hizmet ve öteki alem arzusu doğar.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği açıklandı. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Irak'la stratejik işbirliğine tam destek teyit edildi. Bildiride ayrıca ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalarla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin taraflara acil itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplum göreve davet edildi. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen yine katliamlar yaptı. Gazze'de sivil bir aracı, Han Yunus'ta ise çadırları hava saldırısıyla hedef alan işgal güçleri son 24 saatte 9 Filistinliyi hayattan kopardı. 31 kişiyi de yaraladı. İşgalcilerin bombalarıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla ise Türkiye'nin uzattığı şefkat eliyle Adana'da tedavi ediliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk günden on binlerce teknoloji meraklısını ağırlayan festivalde Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Solo Türk, Türk Yıldızları ve Atak helikopterlerinin nefes kesen gösteri uçuşlarıyla emniyet güçlerinin operasyonel gösterileri büyük beğeni topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı organizasyon, bilimsel atölyeler, teknoloji yarışmaları ve simülasyon deneyim alanlarıyla 4 Ekim'e kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25-27 Eylül'de düzenlenen doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun sonuç raporu açıklandı. 4 ülkeden ilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 15 oturumda 45 tebliğin sunulduğu sempozyumun bildirgesinde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet ilkelerinin evrenselliğine, aile ve gençlik yapısının korunmasının önemine ve savaş ahlakına dikkat çekildi. Rapor tavsiyelerinde ise dijital mecralarda uydurma içeriklere karşı sahih yayınların artırılması, yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması ve Batı dillerindeki siyer çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Camilerin birlik, beraberlik ve medeniyetin simgesi olan vahdet merkezleri olduğunu vurgulayan Arpaguş, din görevlilerinin mihrabın ve minberin vakarını taşıyarak toplumu ilim, irfan ve güzel ahlakla besleyen en güçlü temsilciler olduğunu belirtti. Tüm din görevlilerinin haftasını kutlayan Arpaguş, ahirete irtihal eden din görevlilerini rahmetle yad ederken görevde olanlara sağlık ve muvaffakiyet diledi. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz'e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 18, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 40, Kudüs 24, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna ve Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakup'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmazsa Yakup ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldu. Bir kez de toprak olmayı dene.

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahset.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Hani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, bir şey yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Sonunda da dönüşümüz sanadır." diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım." diye dua ederdi. Yatacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer uykuda canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru." diye dua etmeyi tavsiye ederdi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kişi iyi adıyla beğenilir. Kötü olunca ardından beddua edilir. Kötülerin gücü kuvveti erir gider. Kötülük bir yangındır. Önüne geleni yakar. Geçmiştekilere şöyle bir bak. İster vatandaş, ister dünyaya padişah olsun, hangisi bilgiyi rehber edindiyse, zamanın ve dünyanın egemenliğini ellerinde tutmuşlardır.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği açıklandı. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Irak'la stratejik işbirliğine tam destek teyit edildi. Bildiride ayrıca ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalarla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin taraflara acil itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplum göreve davet edildi. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen yine katliamlar yaptı. Gazze'de sivil bir aracı, Han Yunus'ta ise çadırlara hava saldırısıyla hedef alan işgal güçleri son 24 saatte 9 Filistinliyi hayattan kopardı. 31 kişiyi de yaraladı. İşgalcilerin bombalarıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla ise Türkiye'nin uzattığı şefkat eliyle Adana'da tedavi ediliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk günden on binlerce teknoloji meraklısını ağırlayan festivalde Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Solo Türk, Türk Yıldızları ve Atak helikopterlerinin nefes kesen gösteri uçuşlarıyla emniyet güçlerinin operasyonel gösterileri büyük beğeni topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı organizasyon, bilimsel atölyeler, teknoloji yarışmaları ve simülasyon deneyim alanlarıyla 4 Ekim'e kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25-27 Eylül'de düzenlenen doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun sonuç raporu açıklandı. 4 ülkeden ilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 15 oturumda 45 tebliğin sunulduğu sempozyumun bildirgesinde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet ilkelerinin evrenselliğine, aile ve gençlik yapısının korunmasının önemine ve savaş ahlakına dikkat çekildi. Rapor tavsiyelerinde ise dijital mecralarda uydurma içeriklere karşı sahih yayınların artırılması, yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması ve Batı dillerindeki siyer çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Camilerin birlik, beraberlik ve medeniyetin simgesi olan vahdet merkezleri olduğunu vurgulayan Arpaguş, din görevlilerinin mihrabın ve minberin vakarını taşıyarak toplumu ilim, irfan ve güzel ahlakla besleyen en güçlü temsilciler olduğunu belirtti. Tüm din görevlilerinin haftasını kutlayan Arpaguş, ahirete irtihal eden din görevlilerini rahmetle yad ederken görevde olanlara sağlık ve muvaffakiyet diledi. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl cami ve sosyal hayat temasıyla idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz'e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 18, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 40, Kudüs 24, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna ve Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Dala güvenme, kanadına güven. Şuurlu bir mümin Allah'a tevekkül eder, ona güvenir. Aynı zamanda bir işi başarmak için elinden geldiği kadar sebeplere başvurur. Bununla birlikte bilir ki sebepler yalnızca birer vasıtadır. Onlara güvenmek akıl kârı değildir. Bu meseleyi güzel bir söz üzerinden açıklamaya çalışalım. Şöyle bir söz var. Ağaçtaki kuş dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü kanatlarına dala güvendiğinden daha fazla güvenir. Öyleyse sen de kendine güven. Kuşun uçmasını sağlayan iki kanadı vardır. Bu kanatları sağlamsa ayağının bastığı dalın kırılmasının önemi yoktur. Yere düşmeden önce kanatlar devreye girer ve uçmasını sağlar. Başka bir yere konar ya da gökte süzülür. İnsanın da uçmasını sağlayan iki kanadı vardır. Bu kanatlar bazen sabır ve şükür, bazen tedbir ve tevekkül, bazen korku ve ümit, bazen iman ve salih amel, bazen sabır ve namazdır. İnsanın üzerinde bulunduğu dal, bu dünya hayatında içinde bulunduğu durumdur. İnsanın bazen bastığı dal kırılır, bir anda hiç beklenmedik imtihanlarla karşı karşıya kalabilir, sağlığı, malı, düzeni bozulabilir. İnsanda sabır ve şükür özelliği varsa, hayatta karşılaştığı zorluk ve mutluluk durumları onun için problem teşkil etmez. Zorlukta sabır, varlıkta şükür kanadı onu uçurur. Hz. Musa kavmine öğüt verirken, geçmiş zamanda yaşadıkları zorluklar ve bu zorluklardan nasıl kurtulduklarını anlatarak ne demişti? Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti, Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. İnsanda tedbir ve tevekkül özelliği varsa, her ne durumda bulunursa bulunsun, pes etmez. Münafıklar, peygamberimizin ve müminlerin savaşlarda yenilmesini, başlarına bela gelmesini istiyorlardı. Rabbimiz, elçisini ve müminleri nasıl motive ediyordu? De ki, Allah bize ne yazmışsa, başımıza ancak O gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Rabbimiz dünyadayken çeşitli zorluklarla sınayacağını belirttiği müminlere namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilemelerini nasıl öğütlemişti? Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Yüce Mevla has kullarını anlatırken onların korku ve ümit içerisindeki durumlarını nasıl haber veriyordu? Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Evet, kuşun kanatları olduğu gibi müminin de kanatları vardır. Sabır ve şükür, korku ve ümit, iman ve salih amel, tedbir ve tevekkül müminin kanatlarıdır. Bu kanatları oldukça müminin altında bulunan dalların kırılmasının bir önemi yoktur. Duamız, Rabbimiz bizleri zorlukta sabreden, bollukta şükreden, sabır ve namazla

0: Allah'tan yardım dileyen, korku ve ümit içerisinde dua eden, her işinde tedbir alıp Rabbine tevekkül eden müminlerden eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 20 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 18 Eylül 1442. Tarihte bugün. Camiler ve Din Görevlileri Haftası. 1-7 Ekim. Arka sayfa. Günün konusu. Cemaatle namaz kılmanın önemi. İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde 5 vakit namazın, haftada bir cuma namazının ve senede 2 kez olan bayram namazlarının cemaatle kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar 5 vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Sabah ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılana bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap verilir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın sevabının tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiş ve camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip bir günahının silineceğini haber vermiştir.

0: Bir hadis. Üç kişi bir köyde veya kırda bulunur ve namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: münafıklar hakkında ayetlerin indiği ve Allah'ın elçisinin ashabına münafıkların hallerini, kalplerinin huzursuzluğunu, iki yüzlülüklerini anlattığı zamanlardı. İnsanlar bu samimiyet terazisinde gönüllerini tartıyor ve münafıkça tavırlar sergilemekten beri durmak için sürekli kendi hallerindeki değişimleri gözlemliyorlardı. Hatta bu sorgulama Hanzala el-Üseyyidi tarafından öyle bir hale bürünmüştü ki onu geceler boyu huzursuz ediyor ve uykusuz bırakıyordu.
1: Al yavrum, al şunları babana ver.
2: Tamam anne. Nereye koyayım baba bunları?
3: Şuradaki tahtaların yanına koyuver yavrum.
2: Bunlar daha iyiymiş.
3: Ne?
2: Yazı yazmak için diyorum.
1: Dalgınsın Hanzala. Hayırdır inşallah.
3: Evet, bunlar daha iyi yavrum. Kafam karışık da biraz bu aralar. Ceylan derisi bunlar yavrum. Yazmak daha kolay oluyor bunlara.
2: Ya şuradakiler?
3: Hurma dallarından düzleştirilmiş tahtalar onlar. Yanında da kumaşlar ve düz taşlar var. Onlara da yazı yazılıyor. Ama daha zor oluyor onlara yazmak.
2: Ne yazıyorsun baba bunlara?
3: Resulullah'ın istediği mektupları, tutulmasını istediği kayıtları ve Kur'an ayetlerini yazıyorum.
2: Bu hangi ayet baba? Ne yazıyor burada?
3: Bu ayet şey yazıyor yavrum.
2: Ben de yazabilir miyim baba? Bana da öğretir misin?
3: Öğretirim tabii ama daha sonra çalışalım, olur mu?
2: Şimdi olmaz mı?
3: Daha sonra öğreteyim yavrum.
2: Ama baba.
1: Tamam yavrum, daha sonra öğretir baban. Hadi sen biraz dışarı çık, arkadaşlarınla oyna. Neyin var Hanzala? İyi misin? Nedir bu dalgınlığının sebebi?
3: Bilmiyorum. Aklım karışık, kalbim huzursuz.
1: Allah Allah. Hayrolsun inşallah. Gece boyunca da uyumadın. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Ne oluyor sana böyle?
3: Bir an geliyor, her şey o kadar güzelleşiyor ki benim için. Sanki her yer yemyeşil ağaçlarla dolmuş. Ayaklarımın altından buz gibi pınarlar akıyor.

0: Diyorum.
1: Yeter kendini harap ettiğin. Biraz uyu lütfen.
0: Keşke uyuyabilsem.
1: Dinlenmeye ihtiyacın var. Bu şekilde daha da yıpranıyorsun. Yat hadi. Gözlerinden uyku akıyor. Anne! Anne! Şşt, sessiz ol. Baban uyuyor.
2: Tamam. Anne ne oldu biliyor musun?
1: Gel buraya. Üstün başın toz içinde kalmış. Ne oldu sana böyle bakayım?
2: Onu gördüm.
1: Kimi?
2: Onu işte. Allah'ın Resulünü.
1: Şşt, sessiz dedim.
2: Tamam.
1: Yolda mı karşılaştınız? Konuştunuz mu?
2: Yok, uzaktan gördüm. Onu görünce kollarımı kuş gibi açıp çırpmaya başladım.
1: Nereden aklına gelir böyle şeyler?
2: Bilmem, öyle yapmak geldi içimden.
1: Allah Resulü ne yaptı?
2: Bana baktı, gülümsedi, sonra da el salladı.
1: Aferin.
2: Gel bir sarılayım sana yavrum.
1: Öf, şuna bak, saçları ne kadar toza bulanmışsın. Nereden buluyorsun şu tozu hiç anlamıyorum.
2: Anne, dışarıda her yer toz toprak.
1: Toprağın içine girip de yuvarlanıyor musun yavrum sen? Aç bakayım ağzını. Ağzında da vardır senin.
2: Yok anne, karnıma gitmiştir hepsi.
1: Dur, o zaman gıdıklayarak çıkartalım onları. Gel buraya bakayım.
2: Tamam,
1: gel.
2: Tamam, yeter. Bak babamı uyandıracaksın.
1: Canım yavrum benim.
2: Anne. Babama ne oldu anne?
1: Baban çok yorulmuş yavrum.
2: Ama yorgun olsa da benimle oynardı. Sadece üzgün olduğunda oynamıyor.
1: O da geçecek yavrum. Müsaade edelim, biraz dinlensin.
2: Tamam anne.
0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala. Hayır hayır. Ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem. Emanete ihanet etmem.
2: Baba! Baba!
0: Ya kalbin, o neden sürekli değişiyor? Bilmiyorum, bilmiyorum.
3: İnnel münafikine fiddarkil esfeli minennâr. Ve len tecide lehum nasîrâ.
2: Ne yazıyor bu ayette baba? Ne yazıyor?
0: Okusana Hamza'la. Ne yazıyor? Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Münafık Hanzala. Hayır, münafık değilim.
2: Baba.
0: Hayır.
1: Hanzala.
2: Baba.
1: Geçti Hanzala, geçti. Korkacak bir şey yok, rüyaydı, bitti.
0: Dayanamıyorum artık buna.
1: Git Hanzala. Git sor soruştur, birilerine danış. Nedir bu hal, öğren.
4: İçinden çıkamadığı bu duruma bir çare arayan Hanzala, Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Onun insanı sakinleştiren halinin ve dilinin güzelliğinin kendisine iyi geleceğini düşündü. Belki bir yol gösterir ve parçalanmaya başlayan ruhunu yeniden huzura kavuştururdu.
5: Gel Hanzala, gel, otur şöyle. Şimdi söyle bakalım, ne oldu sana böyle? Nedir yüzünde gezinen bu keder? Gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi ne Hanzala?
0: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala.
5: Subhanallah, ne diyorsun sen Hanzala?
0: Hanzala münafık oldu Ebubekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın.
5: Allah korusun, anlat bakalım nedir bu içine düştüğün hal?
0: Ben değilim Ebubekir. Dünden bugüne, akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Nasıl olabilir bu Ebubekir? Söyle Allah aşkına. Nasıl bir anda yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. Yoksa ben bir münafık mıyım Ebubekir? Onun için mi böyle hissediyorum?
5: Olur mu öyle şey Hanzala? Elbette öyle değilsindir.
0: Resulullah'ın huzurundayken ruhum kuş gibi geliyor bana. O cennet ve cehennemi anlattığında gözümle görüyormuş gibi oluyorum. Sonra onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğa karıştığımda, işe güce geri döndüğümde her şeyi unutuyorum. Bu da bana çok ağır geliyor.

0: diyor Ebu Bekir. Gökyüzünde uçarken kafese kilitlenmişim gibi geliyor.
1: Allah'a yemin olsun ki ben de aynı durumdayım Hanzala.
0: Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Eşimin çocuğumun yüzüne bakmaktan utanır hale geldim. Kimseye bir şey diyemiyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
1: Allah'ın Resulüne gidelim. Onu anlatalım. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
0: Gidelim öyleyse. Neyse çaresi bulalım.
2: Hazreti Ebubekir ve Hanzala el-Üseyyidi birlikte Allah'ın elçisinin huzuruna geldiler. Hanzala, Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a da arz etti. Onu dikkatle dinleyen Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımdan kalktığınız gibi kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi dedi. Sonra bir müddet durdu ve gözleri yaşarmaya başlayan Hanzala'nın gözlerinin içine baktı ve tebessüm ederek, "Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle," dedi. Rahmet elçisinin bu teskin edici ve insan halini açıklayıcı duru sözleri Hanzala'yı çok rahatlattı. Bu hal münafıklık değil, aksine her insanın gündelik hayatında yaşayabileceği bir durumdu. Allah'ın Resulü, insanların içinden çıkamadığı durumları en yalın haliyle, insan tabiatının en saf biçimiyle ifade eder ve insanların aklı ve ruhundaki sıkıntıları giderirdi. Hanzala için de öyle oldu. Zaten rahmet elçisinin sözleriyle tüm dünyası aydınlanan Hanzala, yine onun sözleriyle ruhunun yeniden hafiflediğini hissetti ve aklı sükunete, kalbi huzura erişmiş bir şekilde evine, ailesinin yanına döndü.
3: Anne, anne, anne, babam geldi anne.
4: Hoş geldin Hanzala.
0: Hoş bulduk.
4: Bakayım sana, hala yorgunsun ama gözlerindeki endişe, yüzündeki keder silinmiş. Şükürler olsun.
0: Elhamdülillah. Aklımda, kalbimde huzurlu artık.
3: Baba, oyun oynayacak mıyız yeniden?
4: Yavrum, baban yorgun. Biraz dinlensin, ondan sonra oynarsınız.
3: Yorgun musun baba?
0: Evet yavrum. Ama bu oynamamıza engel değil.
3: Demiştim anne, babam yorgun olsa da benimle oynar. Yeter ki üzgün olmasın.
4: Evet, öyle demiştin.
3: Baba, bana yazı yazmayı öğretecektin, unutma tamam mı?
0: Unutmam, unutmam. Hadi sen içeri geç, yazı malzemelerini çıkar.
3: Hangilerini?
0: İyi olanları, ceylan derisinden hazırlanmış olanları. Allah senden razı olsun, İyi ki varsın.
4: Allah senden de razı olsun Hanzala. Seni yeniden böyle huzurlu ve mutlu görmeyi özlemişim. Hep böyle kalırsın inşallah.
0: İnşallah. Lakin insan bu, bazen öyle, bazen böyle.
5: Hadislerin hikayeleri.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönün.
7: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
8: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
6: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
9: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
10: Ne demek istiyorsun?
9: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
10: Sıranı bekle.
9: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
10: Git başımdan.
9: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
10: Ah, getir artık. Al sana. Sonra kanayı.
9: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
10: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
9: Şimdi göreceksin fenayı.
6: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
9: Yapma Abdullah. Bu ateşi yapma.
11: Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki o dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği açıklandı. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Irak'la stratejik işbirliğine tam destek teyit edildi. Bildiride ayrıca ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalarla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin taraflara acil itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplum göreve davet edildi. Katil İsrail güçleri ateşkese rağmen yine katliamlar yaptı. Gazze'de sivil bir aracı, Han Yunus'ta ise çadırlara hava saldırısıyla hedef alan işgal güçleri son 24 saatte 9 Filistinliyi hayattan kopardı. 31 kişiyi de yaraladı. İşgalcilerin bombalarıyla ağır yaralanan 6 yaşındaki Filistinli Sıla ise Türkiye'nin uzattığı şefkat eliyle Adana'da tedavi ediliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk günden on binlerce teknoloji meraklısını ağırlayan festivalde Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Solo Türk, Türk Yıldızları ve Atak helikopterlerinin nefes kesen gösteri uçuşlarıyla emniyet güçlerinin operasyonel gösterileri büyük beğeni topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı organizasyon, bilimsel atölyeler, teknoloji yarışmaları ve simülasyon deneyim alanlarıyla 4 Ekim'e kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25-27 Eylül'de düzenlenen doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun sonuç raporu açıklandı. 4 ülkeden ilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 15 oturumda 45 tebliğin sunulduğu sempozyumun bildirgesinde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet ilkelerinin evrenselliğine, aile ve gençlik yapısının korunmasının önemine ve savaş ahlakına dikkat çekildi. Rapor tavsiyelerinde ise dijital mecralarda uydurma içeriklere karşı sahih yayınların artırılması, yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması ve Batı dillerindeki siyer çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Camilerin birlik, beraberlik ve medeniyetin simgesi olan vahdet merkezleri olduğunu vurgulayan Arpaguş, din görevlilerinin mihrabın ve minberin vakarını taşıyarak toplumu ilim, irfan ve güzel ahlakla besleyen en güçlü temsilciler olduğunu belirtti. Tüm din görevlilerinin haftasını kutlayan Arpaguş, ahirete irtihal eden din görevlilerini rahmetle yad ederken, görevde olanlara sağlık ve muvaffakiyet diledi. 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl cami ve sosyal hayat teması

0: ile idrak ediliyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle camilerin yalnızca ibadet mekanı olmaktan öte toplumsal hayatın merkezinde yer alması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'e Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 18, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 40, Kudüs 24, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna ve Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: İki Nesil Bir Mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: İkinci Bölüm. Hüzünlü Sayaç.
2: %60'ı 12'ye bölersek...
3: 30 eder.
2: Dedi, soruyu ben çözecektim.
3: Çöz kızım, ben yalnızca sonucun doğru yere gitmesine yardımcı oldum.
2: Sonucu söyleyince geriye çözülecek pek de bir şey kalmıyor.
3: Bazen doğru cevap da bir yardımdır.
2: Öğretmenim aynı fikirde olmayabilir.
3: Pazar günü öğle sonrasında zile böyle basan ya çok mühim bir haber getirmiştir ya da parmağını düğmeden çekememiştir.
2: Ben bakarım.
3: Hadi bak bakalım.
4: Merhaba küçük hanım.
2: Merhaba Saffet amca.
4: Rıza Bey evde mi acaba?
2: Evde. Hayırdır?
4: İkinci katın sayacı hüzün evresini geçti.
3: Kimmiş kızım?
2: Saffet amca dedi. Anlamadım ama ikinci katın sayacı için gelmiş.
3: Geçen gün hüzünlü dönüyordu. Şimdi ne olmuş peki?
4: Telaşlı dönüyor Rıza abi. Evde kimse yokken kendi kendine çalışıyor.
3: Sayaç kendi kendine çalışmaz Saffet.
4: Ben de bu yüzden meseleyi üst makama taşıdım.
3: Üst makam ben miyim şimdi?
4: Şimdilik ulaşabileceğim en üst makam sizsiniz.
2: İkinci kattaki hangi daire?
4: Naciye Hanım'ın dairesi. Kendisi sabah kız kardeşine gitti. Daire boş ama sayaç hala dönüyor.
3: Musluklardan biri açık kalmıştır.
4: Yahut duvarın içinde unutulmuş eski bir çeşme olabilir.
2: Duvarın içinde niçin çeşme olsun Saffet amca? Hiç mantıklı değil bu tezin.
4: Eski binalarda ne çıkacağı belli olmaz küçük hanım. Bir keresinde merdiven boşluğunda pencere bulduk biz.
3: Merdiven boşluğunda pencere olması normal Saffet.
4: Ama duvara kağıt yapıştırmışlar, görünmüyordu. Bulana kadar hiç normal değildi yani.
2: Sayacın gerçekten döndüğünden emin misin peki?
4: Bak iki defa baktım, sonra kendimden şüphelendim. Gözlüğümü takıp bir daha baktım. Üçünde de dönüyordu.
3: Öyleyse bir gidip görelim.
4: Hadise küçük olabilir ama sorumluluğu büyüktür. Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman.
3: İyi, büyük çapını al da gidelim hadi.
2: Anne, biz ikinci kata bakıp geleceğiz. Saffet amca, bütün anahtarları yanında taşımak zorunda mısın?
4: Anahtar dediğiniz küçük hanım, kapıyla insan arasındaki güvendir.
3: Bir de yürürken bütün apartmanı uyandıran bir demir yığınıdır. Değil mi Saffet?
4: Ses çıkarmasa iyi ama geldiğim anlaşılıyor.
2: Görünmeden önce duyuluyorsun zaten.
4: Büyük şahsiyetlerin bir geliş sesi olmalı değil mi? İşte ikinci kattaki sayaçlar burada. Şu sağdaki Naciye Hanım'ın.
3: Hangisi?
4: Üzerine Naciye Hanım yazdığım.
2: Kağıdın yarısı kopmuş. Yalnızca hanım yazıyor.
4: Apartmanda başka hanım yokmuş gibi düşünürseniz mesele kalmaz.
2: Bakın etiketi kopuk olan sayaç şu anda dönmüyor.
4: Biraz bekleyin, kendisi aralıklı çalışıyor.
2: Şimdi hareket etti.
3: Yavaş ama sürekli ilerliyor.
4: Ben hüzünlü derken gelişi güzel konuşmuyorum Rıza abi. Haklı olduğum anlaşıldı umarım.
3: Naciye Hanım evde olmadığına göre içeride bir yerden su akıyor.
4: Yahut biri gizlice onun suyunu kullanıyor.
2: Kim kullanacak Saffet amca? Olayı daha fazla drama çevirmesek mi?
4: Onu henüz tespit etmedim. Şüpheli sayısını geniş tutuyorum şimdilik.
3: Geçen hafta Naciye Hanım'ın torunu gelmişti. Banyoda musluğu iyi kapatmamış olabilir.
2: Daha daireye girmeden suçluyu bulduk yani.
3: Suçlu demedim, ihtimali söyledim.
2: Saffet amca da gizlice su kullanan biri olabilir dedi. O da ihtimal mi?
4: Ben şahıs belirtmedim, kurumsal konuştum.
2: Önce Naciye teyzeyi arayalım. Hem durumu bildirelim hem de evine girmek için izin alalım.
3: Doğru tabii. Sen ara bir kızım bakayım.
2: Naciye teyze merhaba. Ben Gülce. İyiyim, sağ olun. Saffet amca sayacınızı kontrol ederken sayacın döndüğünü, yani su kullanımı olduğunu fark etmiş. Evet, şu anda da yavaş yavaş dönüyor. Hayır, korkulacak bir durum yok. Dedem de yanımızda. Yedek anahtarı Saffet abiye bırakmışsınız sanırım. İzin verirseniz içeri girip yalnızca muslukları ve tesisatı kontrol edeceğiz. Tamam Naciye teyze, herhangi bir müdahale gerekirse sizi yeniden ararız. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşürüz.
3: Ne dedi?
2: İçeri girmemize izin verdi. Yedek anahtarı da yolculuğa çıkmadan önce Saffet abiye bıraktığını söyledi.
3: Anahtar sende mi Saffet?
4: Güvenli bir yerde.
3: Nerede peki?
4: Onu açıklamadan önce küçük bir güvenlik kontrolü yapmam gerekiyor.
2: Anahtarın hangi cebinde olduğunu bilmiyorsun değil mi?
4: Biliyorum canım. Yalnızca ceplerin sırasını hatırlamıyorum. İşte burada. Naciye Hanım anahtarı zarfa koydu. Ben de zarfı mühürledim.
3: Üzerine niçin çay parası yazdın bunun?
4: Anahtar olduğu anlaşılmasın diye.
2: Ya çay parası sanıp alan olursa?
4: Güvenlik sistemleri her ihtimale aynı anda cevap veremez küçük hanım.
3: Bir dakika. Önce dairenin su vanasını kapatalım. Sayaç durursa kaçağın dairenin içinde olduğunu anlarız.
4: Evet, ben de tam onu söyleyecektim Rıza abi.
2: Ne zaman peki?
4: Uygun bir sessizlik bulduğumda küçük hanım.
2: Sayaç durdu.
3: Demek ki su dairenin içinde bir yere gidiyor.
4: Gizli hamam ihtimali kuvvetlendi.
3: Saffet, anahtarı çevir. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Naciye Hanım bize güvendi de izin verdi girmemize. Dikkatli olalım.
2: Önce mutfağa mı bakalım?
3: Önce görünen muslukları kontrol ederiz. Sonra su kullanan cihazlara bakarız.
4: Ben salonu kontrol edeyim.
2: Salonda su kullanan ne olabilir ki Saffet amca?
4: Gizli hamam varsa eğer ilk bakılmayacak yere yapılır.
3: Sen bizimle gel Saffet.
2: Mutfak musluğu kapalı. Evyenin altı da kuru.
3: Bulaşık makinesinin bağlantısında da ıslaklık yok.
4: Buzdolaba baktınız mı?
3: Buzdolabına niçin bakayım Saffet?
4: Soğuk suyla çalışıyor olabilir.
2: Soğuk çalışması suyla çalıştığı anlamına gelmiyor.
4: İlim itirazla ilerler küçük hanım.
3: Buzdolabını rahat bırak Saffet. Banyoya bakalım hadi gel.
2: Lavabo musluğu kapalı.
3: Duş başlığı da kuru.
4: Çamaşır makinesinin arkası peki?
3: Bakayım. Evet, orası da kuru.
2: Yerde de su yok.
4: İşte bu durum gizli hamam ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor.
3: Hangi bakımdan Saffet?
4: Görünmüyor.
2: Olmayan şeyler de görünmez Saffet amca.
4: Bu yüzden araştırma zordur zaten.
3: Hamam fikrini unut Saffet. Hele gizli olma ihtimali fikrini tamamen aklından sil. Şimdi koridordaki daire vanasını yavaşça aç bakalım. Biz burada suyun sesini dinleyelim hadi.
4: Evet, açtım. Ben bir şey duymuyorum.
3: Çünkü konuşuyorsun.
4: Duymadığımı bildirmek zorundayım ama Rıza abi.
2: Şimdi gerçekten hepimiz bir susalım. Olaya konsantre olalım. Dede, banyodan ince bir su sesi geliyor.
3: Ben de duydum. Duvarın içinden geliyor gibi.
4: Borulardaki ses bazen kaynağından uzakta duyulur. Ses metal boyunca ilerler.
3: Onu nereden biliyorsun Saffet?
4: Apartman görevlileri seminerinde anlattılar Rıza abi. Ben yalnızca sahada yetişmedim. Teorik tarafım da kuvvetlidir yani.
2: Ses klozetin yanından geliyor olabilir mi? Bakın burada daha iyi duyuluyor.
3: Rezervuarın kapağını dikkatlice açalım.
2: Su burada akıyor ama yere taşmıyor.
4: Çünkü şamandıra kapanmayınca fazla su doğrudan hazneye gider. Yerde bir ıslaklık bırakmadan akıp durur.
2: Bunu da seminerde mi öğrendin Saffet amca?
4: Yok, 5. katta 3 gün boyunca kayıp şelale aradım. Oradan tecrübe ettim. İnsan bazen uygulamayla daha iyi öğreniyor.
3: Şamandıra takılmış. Yukarı kaldırınca su kesiliyor.
2: Sustu.
3: Fakat parça eskimiş. Elimizi çekince yeniden takılabilir ve su yine akmaya devam eder.
4: Tornavida bulalım, ben değiştiririm onu.
3: Hayır Saffet, önce Naciye Hanım'a haber vereceğiz, sonra tesisatçı çağıracağız.
4: Abi küçücük bir parça için mi yani?
3: Küçücük parça bir süredir su akıtıyor. Ayrıca bu işin ustası tesisatçı. Ben elektrikçiyim, sen apartman görevlisisin.
4: Benim görev tanımım biraz geniştir ama.
2: Çapın da büyük.
4: Konuyu kavramaya başladınız.
3: Gülce, Naciye Hanım'ı yeniden ara. Saffet, sen de bildiğin güvenilir bir tesisatçıya haber ver bakalım.
4: Derhal bu müdahaleyi hüzünlü sayaç harekatı adıyla kayda geçiriyorum.
3: Saffet, yalnızca tesisatçıyı ara.
2: Teşekkürler. Elinize sağlık usta. Hayırlı işler.
3: Evet, şamandıra düzeni iyi değişti. Şimdi sayaca bir daha bakalım, kontrol iyidir.
4: Evet bakalım, dönmüyor, durmuş.
2: Artık hüzünlü değil mi?
4: Henüz karar veremem. Arızadan yeni çıktı. Biraz kendine gelmesi gerekir.
3: Sayaç iyi Saffet, sen merak etme.
2: Naciye teyze birkaç gün daha dönmeseydi su sürekli akacakmış.
3: Evet kızım, yere damlamadığı için kimse de kolay kolay fark etmeyecekti.
2: Demek Saffet amcanın sayaç merakı işe yaradı ha?
3: Hem de çok işe yaradı. Dikkat etmese boş yere su akıp gidecekti. İsraf olacaktı o kadar su. Yazık değil mi?
4: Evet, buna görev aşkı, sorumluluk bilinci diyelim. Ben görevimi yaptım. Takdir edilmeye anlaşık olmadığım için nasıl davranacağımı bilemiyorum.
2: Fazla belli etme istersen Saffet amca.
4: Haklısın küçük hanım. Büyük adamlar sevinçlerini içinde yaşar.
3: Yalnız düşündüm de benim de acele ettiğim bir yer oldu.
2: Evet dede, Naciye teyzenin torununu suçladın hemen.
3: Hayır suçlamadım ama ondan şüphelendim.
2: Çocuk evde bile değilmiş bak.
3: Evet, arızanın nerede olduğunu bulmadan kimin yaptığını buluverdim.
4: Ben kimseyi suçlamadım.
2: Sen de gizli hamam olabilir dedin, hatırlatayım sana.
4: Hamam bir şahıs değildir küçük hanım. Ben ihtimalleri geniş tuttum sadece.
3: İyi ki düşündüğümüzü başkasına söylemedik. Yanlış bir tahmin ağızdan çıktı mı onu geri toplamak kolay olmuyor.
2: Su gibi yani.
3: Aynen su gibi. Yolunu buldu mu yayılıyor.
4: Bu sözünüzü apartman panosuna yazabiliriz. Harika olur. Altına da imzanı atarız abi.
3: Yazmayacağız Saffet.
2: Naciye teyzeden mesaj geldi.
3: Ne diyor?
2: Hepinize çok teşekkür ederim diyor. Bir de Saffet Bey'e sorar mısınız? Sayaç artık mutlu muymuş yazmış.
4: Şimdilik sakin görünüyor Naciye Hanım.
2: Saffet amca, Naciye teyze telefonda değil şu anda. Bana mesaj yazdı, mesaj.
4: Cevabımı iletirsiniz o zaman küçük hanım.
3: Hadi bakalım dairenin anahtarını yine zarfına koyup güvenli bir yere bırakalım.
4: Rıza abi, anahtar konusunda yeni bir sistem geliştirdim ben.
2: Nasıl bir sistem?
4: Bu defa zarfın üzerine anahtar yazacağım.
3: Bunu herkes düşünemezdi Saffet.
4: Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman biliyorsun abi.
3: Hadi kızım gidelim, hadi.
2: Tamam, geliyorum dede.
3: Hadi Saffet.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklayın.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu.
8: Diyanet Radyo.
9: Günün duası.
10: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar. Senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır. Sonunda da dönüşümüz sanadır." diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım." diye dua ederdi. Yatacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer uykuda canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru." diye dua etmeyi tavsiye ederdi.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşil.

büyüyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla yurt dışından Türkiye'ye getirildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan teröristin, Esed rejimi istihbaratıyla saldırganlar arasındaki koordinasyonu sağladığı, patlayıcı malzemeleri teslim aldığı ve saldırı sonrası faillerin kaçışını organize ettiği belirlendi. MİT'in yıllardır sürdürdüğü amansız takip neticesinde yakalanan El Hatip'le birlikte soruşturmada önemli bir aşama daha geçilirken, saldırı talimatını veren Kifah Melhem'i arama çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği açıklandı. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Irak'la stratejik işbirliğine tam destek teyit edildi. Bildiride ayrıca ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalarla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin taraflara acil itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplum göreve davet edildi. Amerikan ordusu 2003 yılında girdiği Irak'taki askeri varlığını Erbil hava üssündeki son birliklerini de çekerek tamamen sonlandırdı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Irak'tan defolup gidiyoruz derken çekilmeyi zafer olarak nitelendirdi. 23 yıllık işgalin ardından geride yüz binlerce sivil can kaybı ve devasa bir yıkım kaldı. 1 milyondan fazla sivilin hayatını kaybettiği, binlerce çocuğun yaşamını yitirdiği uluslararası raporlara yansıdı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, sürecin Irak'ın kendi kararlarını aldığı bağımsız bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydetti. Camiler ve Din Görevlileri Haftası Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un katıldığı açılış programıyla başladı. Bu yılki ana temanın cami ve sosyal hayat olduğunu belirten Arpaguş, camilerin sevinç, hüzün, dua ve umudun paylaşıldığı toplumsal merkezler olduğuna dikkati çekti. Camiye yabancılaşmanın kimlik ve değerlere yabancılaşma anlamına geleceği uyarısında bulunan Başkan Arpaguş, vatandaşları camiyi hayatın merkezinde tutmaya, din görevlilerini ise kapsayıcı bir anlayışla ve fedakarlıkla hizmet üretmeye davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25-27 Eylül'de düzenlenen doğumunun 1500. yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumunun sonuç raporu açıklandı. 4 ülkeden ilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 15 oturumda 45 tebliğin sunulduğu sempozyumun bildirgesinde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet ilkelerinin evrenselliğine, aile ile gençlik yapısının korunmasının önemine ve savaş ahlakına dikkat çekildi. Rapor tavsiyelerinde ise dijital mecralarda uydurma içeriklere karşı sahih yayınların artırılması, yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması ve Batı dillerindeki siyer çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 18, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 40, Kudüs 24, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna ve Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orak.

0: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri. Bizim Sanatımız adlı programa hoş geldiniz. Bendeniz Duygu Orak. Peki efendim, nedir bu bizim sanatımız? Mekana ve ruha anlam katma arayışında olan, ecdadımızdan bugüne bize ulaşan hat, ebru, tesip, minyatür, çini ve cilt gibi Türk-İslam sanatlarıdır bizim sanatımız. Gelenekli, geleneksel yahut klasik sanatlar dediğimiz bu sanatlar, çağlar boyunca zevki selime, fikri selime ve aklı selime seslenen, aynı zamanda bizim öz zenginliğimizi ve kimliğimizi oluşturan sanatlarımızdır. Türk-İslam sanatlarından söz ettiğimizde karşımıza önce gelenek kavramı çıkar. Çünkü bizim sanatlarımızda gelenek, yalnızca geçmişten bugüne aktarılan bir takım biçimlerden ibaret değildir. Geleneği doğru anlamak için onu iki ayrı yönden düşünmek gerekir. Yatay ve dikey. Yatay anlamıyla gelenek, toplumların uzun yıllar içerisinde benimsediği, yaşattığı ve sonraki nesillere aktardığı örf, adet ve alışkanlıklardır. Bizi geçmişimizle, ailemizle, yaşadığımız toplumla ve kültürümüzle birbirimize bağlayan bir hafızadır. Fakat geleneğin bir de dikey yönü vardır. Bu yönüyle gelenek, insanı yalnızca geçmişiyle değil, görünenden görünmeyene, maddeden manaya, kendisinden daha yüce bir hakikate yöneltir. Belki de sanatın insan hayatındaki yerini tam da burada daha iyi anlayabiliriz. Çünkü sanat, bozulan ahengi yeniden oluşturma, kanatılan yarayı iyileştirme ve unutulan güzelliği yeniden hatırlatma çabasıdır. İnsan yalnızca yaşayan değil, yaşadıklarına anlam vermeye çalışan bir varlıktır. Sevincini, hüznünü, hasretini, hayretini ve gördüğü güzelliği ifade etmek ister. Ve bazen kelimelerin yetmediği yerde sanat konuşur. Bir çizgide, bir renkte, bir motifte, bir namede yahut suyun üzerinde açılan küçük bir çiçekte insanın iç dünyası görünür hale gelir. Sanatkar da belki başkalarının baktığı yerde biraz daha dikkatle gören, gördüğü güzelliği gönlünde yoğurup onu yeniden ifade eden kişidir. Çünkü kabiliyet insanda bir tohum gibidir. İşlendikçe gelişir, emek verildikçe görünür hale gelir. Üzerine düşülmezse körelir. Bu sebeple bizim sanatlarımızda yalnızca ortaya çıkan eser değil, o eseri meydana getiren insan da önemlidir. En güzel boya, belki de kalbimizden süzüp renk eylediğimizdir. Ve en büyük sanat, evvela kendi gönlümüzü imar etmek, ardından başka bir gönle dokunabilmek, orada bir karşılık bulabilmektir. Sanatımızı bir binek eyleyip iyiye, doğruya ve hakiki güzele doğru yol alabilmektir. Burada tahayyülün de ayrı bir yeri vardır. Çünkü insan hayal edebildiği için sanat vardır. Sanat, aklın ulaştığı yere tahayyülün imkanlarını da ekler. İnsan görmediğini düşünebilir, düşünemediğini hissedebilir. Sonra bütün bunları bir eser vasıtasıyla görünür hale getirebilir. Fakat İslam sanatlarında bütün bu güzellik arayışının bir maksadı vardır. Maksat, yalnızca güzel bir eser meydana getirmek değildir. Bir hattın duvarda bulunması, bir ebrunun çerçevelenmesi yahut bir teshibin seyredilmesi tek başına yeterli değildir. O eser, onu meydana getirene de, ona bakana da bir şey söylemeli, insana bir şey vermeli, onu bir yerden başka bir yere taşımalıdır. İslam sanatları, maksat ve usul üzerine inşa edilir. Maksadın başlangıcında niyet vardır. Hedefe ulaşabilmek için yalnızca niyet yetmez. O yolda yürüyebilmek için usul, erkan ve edep gerekir. Belki de bu yüzden bizim sanatlarımızda eser kadar yolda kıymetlidir. Netice kadar o neticeye nasıl ulaşıldığı da önemlidir. Ve eskilerin çok güzel bir sözü vardır. Usulü terk eden ustattan uzaklaşır. Biz de, bizim sanatımız da bu yolun izlerini birlikte sürmeye, sanatımızı yalnızca seyretmeye değil, onu anlamaya ve hissetmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenler, kendimizi, bizi biz edeni bulmaya çalıştığımız, aramaktan yorulmadığımız sanatlı bir ömür dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orak.

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirir? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
1: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
2: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
3: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
1: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ham. Onu aç bırakamam.
4: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
3: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
1: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
3: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
4: Yettin artık.
3: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba. Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
3: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
3: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmalı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
3: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
5: kimse seni göremez ve anlayamaz.
3: Gözlerini iyi aç. Kulaklarını da. Ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Reklam.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Mürşit Ekmel Aybek, Gençliğe Rehber programından gönülden selamlar. Rabbim programımızı hayra, hayatımıza ve çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiye güzellikler katmaya vesile eylesin. Umarım yaz sezonunu dinlenerek, sevdiklerinize güzel anılar biriktirerek ve kendinize de zaman ayırarak geçirebilmişsinizdir. Şimdi yeni bir eğitim öğretim yılıyla birlikte hayatımızın ritmi de yeniden değişmeye başladı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bugünkü yayınımızda ilk olarak okul hayatına ve çocuklarımızın okula uyum sürecine bakalım istiyorum. Evlerde çantalar hazırlanıyor, defterler kaplanıyor, kalemler seçiliyor. Okul telaşı, çocuklarda heyecan, anne babalarda ise tatlı bir endişe var. Kimi çocuk okuluna büyük bir istekle başlıyor. Kimi annesinin ya da babasının elini biraz daha sıkı tutuyor. Kimi ise yeni öğretmenini ve arkadaşlarını merak ediyor. Kimi daha ilk günden itibaren ben okula gitmek istemiyorum diyor. Okula başlayan bir çocuk yalnızca ders öğrenmeye başlamaz. Hayatının yeni bir alanına adım atar. Bu süreçte biz anne babalar için önemli olan ise çocuğun önündeki bütün güçlükleri ortadan kaldırmak değil, onun bu yeni hayat alanına güvenle girmesine yardımcı olmaktır. Çocuğumuza destek olmak başka, onun yerine yaşamak başkadır. Bazen sevgimizden, kaygımızdan ya da onu koruma isteğimizden dolayı çocuğumuzun çantasını biz hazırlarız. Ödevlerini biz takip ederiz. Unuttuğu eşyaları hemen okula yetiştiririz. Yaşadığı sorunları onun yerine çözmeye çalışırız. Oysa çocuklarımızın ihtiyacı olan mesaj şudur. Zorlanabilirsin ama baş edebilirsin. Gerektiğinde ben buradayım. Bu sezon boyunca belki de en çok şu soruların üzerinde duracağız. Çocuklarımızın hayatını onlar için mi düzenliyoruz, yoksa kendi hayatlarını kurabilmeler için onlara alan mı açıyoruz? Çocuklarımızın yanında olacağız ama onların yerine yürümeyeceğiz. Onları koruyacağız ama hayatın bütün güçlüklerinden uzak tutmaya çalışmayacağız. Duygularını önemseyeceğiz ama her duygunun hayatı yönetmesine izin vermeyeceğiz. Başarılarını destekleyeceğiz ama değerlerini yalnızca notlarına ve performanslarına bağlamayacağız. Çünkü çocuklarımızın yalnızca başarılı olmaya değil, kendini tanımaya, yaşına uygun sorumluluklar almaya, hata yapmaya, yeniden denemeye ve gerektiğinde yardım istemeye de ihtiyaçları var. Çocuklarımızın büyüme yolculuğunda onların yanında nasıl durduğumuz ve ne zaman destek olduğumuz, ne zaman geri çekildiğimiz ve hangi cümlelerle ona eşlik ettiğimiz büyük önem taşıyor. Okulda çocuğumuzun öğretmeni vardır, arkadaşları vardır, kurallar, beklentiler vardır, beklemek vardır, başaramamak vardır, yeniden denemek vardır. Anne ve babasının yanında olmadığı bir ortamda kendi sorunlarıyla karşılaşmak, bazen çözmek, bazen yardım istemek vardır. Dolayısıyla okul yalnızca matematik ve Türkçe öğrenilen bir yer değildir. Çocuk orada aynı zamanda hayatı öğrenir. Her çocuk okula aynı duyguyla başlamaz. Kimi çocuk için okul uzun zamandır beklenen, heyecan verici bir başlangıçtır. Yeni çantasını taşımak, sınıfını görmek, arkadaşlarıyla buluşmak ve öğretmeniyle tanışmak onu mutlu eder. Kimi çocuk ise bütün bu yeniliklerin içinde kendisini kaygılı, çekingen ya da güvensiz hissedebilir. Bazen çocuklarımızın okula uyum sürecini kendi beklentilerimizle değerlendiririz. Bak, herkes okula gidiyor. Sen de alışacaksın. Artık büyüdün. Bunda korkacak ne var? Oysa bir çocuğun okula başlaması bizim gözümüzde ne kadar doğal ve sıradan görünürse görünsün, onun dünyasında oldukça büyük bir değişimdir. Çocuk yeni bir ortama girer, yeni insanlarla tanışır, gününü farklı kurallara göre yaşamaya başlar. Ne zaman konuşacağını, ne zaman bekleyeceğini, ne zaman yardım isteyeceğini öğrenmeye, anlamaya çalışır. Bütün bunlar yetişkinler için küçük ayrıntılar gibi görünse de çocuk için ciddi bir uyum çabası gerektirir. Bu nedenle okula uyum sürecinde ilk ihtiyacımız olan şey, çocuğumuzu başka çocuklarla karşılaştırmak değil, onu kendi içinde gözlemlemektir. Çocuğumuzun neye zorlandığını anlamaya çalışmaktır. Belki sınıfa girmekte zorlanıyordur, belki annesinden ayrılmak ona ağır geliyordur, belki öğretmenine soru sormaya çekiniyordur, belki arkadaşlarının arasına katılmak için zamana ihtiyaç duyuyordur, belki dersler ilgisini çekmiyordur, belki de gün boyunca kendisini tutuyor, eve geldiğinde bütün yorgunluğunu ve gerginliğini evde gösteriyordur. Bunların her biri çocuğun bize verdiği bir mesaj olabilir. Bu mesajı hemen susturmaya çalışmak yerine önce anlamaya çalışabiliriz. Senin için zor olan ne? Okulda en çok hangi zamanlarda kendini rahatsız hissediyorsun? Yanında biri olduğunda daha kolay olur mu senin için? Gibi sorularla çocuğumuzun yaşadığı deneyime yaklaşabiliriz. Fakat burada da çok önemli bir denge var. Çocuğumuzu anlamak, onun her istediğini yerine getirmek anlamına gelmez. Kaygısını dinlemek, her kararını her zaman kabul etmek anlamına gelmez.

0: keskin, kararlı ve tutarlı tutumumuzla verebiliriz. Eğer anne baba kaygılıysa, çocuk da okulun tehlikeli bir yer olduğunu düşünebilir. Anne baba her ayrılık anını uzatıyorsa, çocuk ayrılığın gerçekten dayanılmaz bir şey olduğuna inanabilir. Anne baba her küçük sorunda hemen devreye giriyorsa, çocuk kendi başına çözüm aramayı öğrenemeyebilir. Bu nedenle çocuklarımızın yanında olurken kendi kaygımızı fark etmemiz gerekir. Belki de çocuğumuzdan çok biz ayrılmakta zorlanıyor olabiliriz. Onu okula bırakırken tekrar tekrar sarılmak, kapıdan ayrılmamak, öğretmeninden sürekli bilgi istemek bize iyi geliyor gibi görünse de çocuğun kaygısını artırır. Çocuğa verilmesi gereken en güçlü mesajlardan biri şudur: sen güvendesin, ben de sana güveniyorum. Bu mesajı verebilmek için elbette çocuğumuzu gözlemlemeli, öğretmeniyle iletişim kurmalı ve ihtiyaç olduğunda destek almalıyız. Ancak bütün bunları yaparken çocuğun kendi deneyimini yaşamasına da izin vermeliyiz. Çünkü okulun ilk günleri yalnızca çocuğun okula alıştığı günler değildir. Aynı zamanda anne babanın da çocuğunun büyüdüğünü, kendi başına bazı şeyleri yapabildiğini ve hayatın her alanında onun yerine bulunamayacağını kabul etmeye başladığı günlerdir. Bu kolay değildir elbette. Çocuğumuzun zorlandığını görmek bizi de zorlar. Ama bazen onun gelişimi için yapabileceğimiz en değerli şey yanında dururken bir adım geride durabilmektir. Mesela onun yerine konuşmamak, onun yerine cevap vermemek, onun yerine arkadaşlık kurmamak, onun yerine her problemi çözmemek ve çocuğumuza şu duyguyu verebilmek: bu hayat senin, ben seni yalnız bırakmayacağım ama senin yerine de yaşamayacağım. İşte yeni eğitim öğretim yılı boyunca üzerinde duracağımız temel meselelerden biri de bu olacak. Çocuklarımızın hayatına sevgiyle eşlik etmek, onları kontrol etmek değildir. Onları korumak, bütün güçlükleri ortadan kaldırmak değildir. Onlara destek olmak, onların yerine karar vermek değildir. Bazen en büyük destek çocuğumuzun kendi gücünü fark etmesine izin vermektir. Evet pek kıymetli dinleyicilerimiz, bu sezon boyunca çocukların, gençlerin duygularını, gelişimlerini, okul hayatını, aile ilişkilerini ve ebeveynlik deneyimlerini birlikte konuşacağız. Bazen çocuklarımızın yaşadığı bir güçlüğü anlamaya çalışacağız, bazen kendi tutumlarımıza dışarıdan bakacağız. Bazen de iyi niyetle yaptığımız bazı şeylerin çocuklarımız üzerindeki etkisini yeniden değerlendireceğiz. Çünkü anne babalık her zaman doğruyu bilen ve hiç zorlanmayan bir yetişkin olmak değildir. Anne babalık öğrenmeye, fark etmeye, gerektiğinde durup yeniden düşünmeye devam etmektir. Yeni sezonda bu konuları birlikte paylaşmak dileğiyle programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, sağlıcakla, hoşça kalın efendim.
1: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener'le Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısı 61'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla yurt dışından Türkiye'ye getirildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan teröristin, Esed rejimi istihbaratıyla saldırganlar arasındaki koordinasyonu sağladığı, patlayıcı malzemeleri teslim aldığı ve saldırı sonrası faillerin kaçışını organize ettiği belirlendi. MİT'in yıllardır sürdürdüğü amansız takip neticesinde yakalanan El Hatip'le birlikte soruşturmada önemli bir aşama daha geçilirken, saldırı talimatını veren Kifah Melhem'i arama çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği açıklandı. PKK, KCK, PYD

0: YD, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm tehditlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Irak'la stratejik işbirliğine tam destek teyit edildi. Bildiride ayrıca ABD, İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalarla Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin taraflara acil itidal ve müzakere çağrısı yapıldı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırganlığına karşı uluslararası toplum göreve davet edildi. Amerikan ordusu 2003 yılında girdiği Irak'taki askeri varlığını Erbil Hava Üssü'ndeki son birliklerini de çekerek tamamen sonlandırdı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Irak'tan defolup gidiyoruz derken çekilmeyi zafer olarak nitelendirdi. 23 yıllık işgalin ardından geride yüz binlerce sivil can kaybı ve devasa bir yıkım kaldı. 1 milyondan fazla sivilin hayatını kaybettiği, binlerce çocuğun yaşamını yitirdiği uluslararası raporlara yansıdı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, sürecin Irak'ın kendi kararlarını aldığı bağımsız bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydetti. Camiler ve Din Görevlileri Haftası Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un katıldığı açılış programıyla başladı. Bu yılki ana temanın cami ve sosyal hayat olduğunu belirten Arpaguş, camilerin sevinç, hüzün, dua ve umudun paylaşıldığı toplumsal merkezler olduğuna dikkati çekti. Camiye yabancılaşmanın kimlik ve değerlere yabancılaşma anlamına geleceği uyarısında bulunan Başkan Arpaguş, vatandaşları camiyi hayatın merkezinde tutmaya, din görevlilerini ise kapsayıcı bir anlayışla ve fedakarlıkla hizmet üretmeye davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde 25-27 Eylül'de düzenlenen doğumunun 1500. yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun sonuç raporu açıklandı. 4 ülkeden ilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen ve 15 oturumda 45 tebliğin sunulduğu sempozyumun bildirgesinde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet ilkelerinin evrenselliğine, aile ile gençlik yapısının korunmasının önemine ve savaş ahlakına dikkat çekildi. Rapor tavsiyelerinde ise dijital mecralarda uydurma içeriklere karşı sahih yayınların artırılması, yapay zeka uygulamalarının ilmi denetime tabi tutulması ve Batı dillerindeki siyer çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul 21, İzmir 25, Antalya 28, Eskişehir 18, Trabzon 19, Erzurum 13, Gaziantep 25 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 40, Kudüs 24, Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna ve Gümülcine 21 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. 1 Ekim 2026 Perşembe akşamında yani mübarek Cuma bayramımızın akşamında Hayırlı Akşamlar programında sizlerle olan birlikteliğimize başlıyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam nice

güzel, hayırlı cumaları yaşamamızı bizlere nasip eylesin. Cuma akşamımız, cuma bayramımız ve akşamımız hayırlı, bereketli, mübarek olsun. Hemen şöyle mesaj numaramızı hatırlatalım. Selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Bu akşam biraz daha farklı olacağı kanısındayım. Zira programımız içerisinde ismini bolca zikrettiğimiz kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Bu ismi siz de merak ediyorsunuz. O güzel sohbetiyle değineceği, temas edeceği güzel mevzularla hayırlı akşamlar programımızda bu akşam stüdyo konuğumuz olacak. Yapımcımız kıymetli Reyhan Sevinç hanımefendi. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Efendim sizler şu güzel açılış eserimizi dinlerken ve bir yandan da bizlere mesajlarınızı gönderirken biz de hemen şöyle konuğumuzla birlikte programımıza bismillah demek üzere son hazırlıklarımızı yapalım. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
2: Evet, Diyanet Radyomuzda Hayırlı Akşamlar programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Diyanet Radyolarımızın genel yayın yönetmeni ve aynı zamanda 10 yıl boyunca Hayırlı Sabahlar programımızda, keza aynı şekilde 10 yıl boyunca Hayırlı Akşamlar programımızda programlarımızın yapımcılığını üstlenen kıymetli Reyhan Sevinç Hanımefendi bu akşam programımızın konuğu. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Çağatay Bey. Çok teşekkür ediyorum.
2: Uzun uzun konuşacağız.
3: Evet.
2: Yani hem programlarımızı konuşacağız, hem yeni yayın dönemimizi konuşacağız. Sizden bahsedeceğiz, sizi konuşacağız. Sizi merak ediyorlar çünkü dinleyicilerimiz.
3: Öyleymiş, mesajlar geliyor.
2: Çok fazla.
3: Evet.
2: Ben 10 yıldır alıyorum bu mesajları.
3: Eyvallah, teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
2: Hakikaten 10 yıldır hiç programımıza dahil olmadınız değil mi bu minvalde?
3: Hiç olmadım, ilk kez oluyorum. Hep isim olarak dahil olmuştum bu sefer. Sesle dahil olacağım inşallah. Yeni yayın dönemini anlatacağız. Tabii burada bir değişikliğimiz var tabii. Artık Hayırlı Sabahlar yok.
2: Evet.
3: Artık Hayırlı Sabahlar yerine Güne Başlarken programımız var. Zahide Ülkü Bakiler artık programı yapacak. Kendisi hazırlayıp sunacak. Hayırlı Akşamları da artık Çağatay Bey hazırlayıp sunacak bundan sonra. Ben yapımcılık kısmından biraz kenara çekileceğim. Ben genel yayın yönetmeni olarak nasipse devam edeceğim.
2: Programdan elinizi çekmezsiniz diye.
3: Şöyle tabii ki danışman olarak yine devam edeceğim inşallah.
2: Teşekkür ediyoruz. Yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun.
3: Teşekkür ediyoruz.
2: Bizlere, hem tüm yöneticilerimize, hem bütün programcılarımıza, hem tüm mesai arkadaşlarımıza. Burada biz büyük bir aileyiz.
3: Evet.
2: Ve tabii ki kıymetli dinleyicilerimize. Birbirinden güzel, birbirinden değerli, birbirinden muhtevası yüksek programlar, tesiri bol olacağını düşündüğümüz programlar bu dönem dinleyicilerimizle buluşmaya başladı. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama geçtiğimiz günlerde kıymetli Zahide Hanım'ın programına güzel bir muhabbetle konuk oldunuz saygıdeğer daire başkanımızla birlikte.
3: Evet, ilk kez Diyanet Radyo mikrofonlarına ben konuk oldum. O da Güne Başlarken programıyla oldu.
2: Hayırlı olsun diyelim.
3: Teşekkür
2: ama şöyle
3: ediyorum.
2: Konuk olarak öyle, programınız zaten, misafirimiz var da biz sizin
3: evet.
2: Sesinizi, o kıymetli hasbihalinizi duyuyoruz. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi orada Güne Başlarken programında bir girizgah yaptınız. Devamını da şimdi Hayırlı Akşamlar'da getirelim istiyoruz.
3: Olur.
2: Yeni yayın döneminde neler hedefliyoruz? Diyanet radyomuzun, radyolarımızın vizyonu bu noktada neler söylüyor bize? Hangi programlar bizlerle birlikte olacak? Dinleyicilerimize nasıl kıymetli ve hakikaten değerli programlar bekliyor? Oradan bir başlayalım isterseniz.
3: Tamam inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben teşekkür faslını sona bırakacağım. O yüzden direkt konuyla başlayayım
2: tabii
3: arzu ederseniz. Şimdi yeni yayın dönemine girerken ne anlattığımızı önemsediğimiz kadar nasıl anlattığımızı da önemsiyoruz.
2: Hı hı.
3: Değişen dinleme alışkanlıklarını ve güncel iletişim imkanlarını gözden de geçirerek bir yayın anlayışı, yayın politikası ortaya koyduk. Dinleyici mecburen maruz bırakmak istemiyoruz.
2: Hı.
3: Keyifle dinlesin,
2: evet.
3: İsteyerek dinlesin. Bunu önemsiyoruz. Gerçekten anlattığımız değerlerimizin dönüşüme neden olmasını görmek istiyoruz. Bu anlamda geri dönüşler bizler için çok kıymetli.
2: Evet.
3: Oluşturmaya çalıştığımız radyo dili bunu önceliyor. Bu anlayışın merkezinde hikaye anlatıcılığını önemsiyoruz. Biz bunu 2 yıldır, geçen yıl biraz başlamıştık ama bu yıl tamamen hikaye anlatıcılığına daha çok önem verdik. Çünkü bilgi bir hikayenin içinde hayatla buluştuğunda daha anlaşılır ve akılda kalıcı hale geliyor.
2: Evet.
3: Bu nedenle hani radyo tiyatrosu, Arkası Yarın gibi hikaye ve karakter odaklı programları hazırladık. Birazdan onları size anlatacağız inşallah. Yayıncılığın tek yönlü bir iletişim olmaktan çıktığını biliyoruz artık,
2: evet.
3: Hepimiz buna şahidiz. Bu nedenle dinleyiciyle etkileşimi güçlendirmek gerektiğinin de farkındayız. Dijital kanallar ve farklı katılım imkanlarıyla dinleyicinin sorularını, fikirlerini ve deneyimlerine de daha fazla yer vererek onları da, hani diyoruz ya, siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz,
2: evet,
3: sloganıyla devam edeceğiz inşallah. Bütün bu yenilikleri gerçekleştirirken Türkçenin ifade gücünü ve kültürel hafızasını da merkeze alarak çalışmalarımızı yaptık. İnanç ve kültürümüzün sanat birikimini, sözlü ve yazılı anlatı geleneğimizi sesli halde hikaye etmeye çalışıyoruz. Buradaki amaç geçmişin formlarında olduğu gibi tekrarlamak değil, sahip olduğumuz birikimi bugünün diliyle yeniden anlatabilmek. Yani özetle şunu söyleyeyim, bilgiyi hikayeyle, sözü sanatla, geleneği çağdaş anlatımla, radyo ise dinleyiciyle buluşturan daha nitelikli, anlaşılır, estetik ve canlı bir yayın dilini oluşturmayı hedefliyoruz inşallah.
2: Tam da bizim Diyanet radyolarımızın dinleyicilerine yaraşır ve yakışır bir şekilde bir hedefimiz var bu dönem itibarıyla inşallah. Şimdi biraz önce siz de bahsettiniz, artık bizim dinleyicimiz de hakikaten o Diyanet ailemize o kadar dahil olmuş ki bizim mottomuzu onlar bize söylüyor. Biz de sizi dinliyoruz diye. Dinleyicilerimiz bu noktada çok farkındalığı yüksek. Fazlasıyla da programlara ve içeriğine hakim bir dinleyici var. Yani bizim programımıza bizden fazla hakimler diyebiliriz. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor. Dinleyicilerimizin bu kadar aileden olması da zaten yıllardır süregelen başarıyı da, zirvede olma durumunu da çok güzel bir şekilde destekleyerek gösteriyorlar, öyle değil mi?
3: Evet, evet. Teşekkür ediyoruz dinleyenlerimize.
2: Kesinlikle. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizin de mesajlarına birazdan bakacağız ama öncesinde güzel bir eserimiz var. Ayrıca ne dinlemek istersiniz onu da ben sorayım. Siz de eser isteyin lütfen.
3: Şöyle yapalım isterseniz, ilk eserimizi şu anda yayında olan teknik yönetmenimiz ayarlasın. Biz bu eseri kıymetli dinleyenlerimize armağan edelim.
2: Çok güzel olur. Efendim sizler için radyomuzda lütfen radyolarınızın sesini biraz daha açınız. Çünkü bu güzel eserlerimiz kısık sesle dinlenmiyor malumunuz. Buyursunlar.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak

Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. İşletmenizin ihtiyaçlarına

0: kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Hayırlı akşamlar.
4: Evet, bu güzel eserimizin hemen sonrasında Diyanet Radyomuzda canlı yayınımızda Hayırlı Akşamlar programımıza devam ediyoruz efendim. Yapımcımızdı diyelim artık ama hala gönül bağımız vardır kendisiyle. Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni kıymetli Reyhan Sevinç program konuğumuz efendim. Şimdi Reyhan Hanım, sabah canlı yayınımızdan yani sabah saat 7 itibarıyla kıymetli Zahide Hanım'ın hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken programından itibaren şöyle yeni yayın dönemine dahil olan programlarımızla birlikte tüm programlarımızı biraz da böyle içeriğine değinmek suretiyle sizden dinleyebilir miyiz? Bismillah dedik, radyomuzu açtık sabah. Güne başlarken de hadi bir başlayalım.
5: Evet, güne başlarken başlıyoruz Çağatay Bey. Bu programımızda aslında bakarsanız az önce ara vermeden önce bahsettiğimiz bütün konuları harmanlamış oluyoruz. Bu programı oluşturan her bir unsur az önce ifade ettiğimiz değerler ve yapılardan oluşuyor. Zahide Hanım tarafından hazırlanan muhtevası zengin, çeşnisi bol, mükellef bir kahvaltı sofrasına benzetiyorum başlarken programını. Sanat, edebiyat, haber, kültür ve medeniyetimize dair her konuyu program içerisinde hem kendisi içerik hazırlayarak sunacak hem de konuklarıyla bu konu başlıklarında sohbet edecek inşallah. Hı-hı. Böyle geniş çerçevede bir program olacak. 7'de başlayacak, 9.30'da bitecek. Daha sonra Nar Sokağı diye bir, belki de Diyanet Radyoları'nda ilk kez yapılan, arkası yarın olacak. Nar Sokağı'nda da gençlerin, bir aile yaşantısının olduğu bir apartmanda gençlerin, üniversite öğrencilerinin özellikle, belki inanca dair, belki iletişime dair, belki kuşak çatışmalarına dair böyle çok güzel tatlı içeriklerin olduğu, arkası yarın çok da açıklamıyoruz. Diyerek içeriğine dinleyenlerimiz ulaşsın istiyoruz. Lisan-ı Münasip programı tabii Nisan Bey ile devam edecek yine. Dinleyenlerimiz aşinadır bu programa. Nisan Kumru'nun hazırlayıp sunduğu Lisan-ı Münasip, doğru Türkçe kullanımını, yerinde kullanımını anlatacağı bir program. İki Saz Bir Avaz programımız, bu bizim müzik programımız. Tabii yıllardır hep Gülniyaz programını dinleyenlerimiz dinledi. Daha öncesinde de La Mekan programını dinlemişlerdi. Ama şimdi iki saz bir avazda, evet iki saz olacak, bir solist olacak ve burada Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Türk tasavvuf musikisinden oluşan hem hikayelerinin anlatıldığı eserlerin böyle güzel canlı performansın olacağı bir program olacak. Sultan Şairler diye bir programımız olacak. Burada da tarihten padişahların, sultanların yazmış olduğu şiirler ve onların hikayeleri anlatılacak. Daha sonra Şehrin Sözü Var diye bir programımız olacak. Burada tabii herkes bir rehber edasıyla şehirleri, illeri anlatıyor ama biz istiyoruz ki o şehirlerde gördüklerimiz bize ne hissettiriyor? Bir taşın, bir caminin, bir köprünün, bir yemeğin bize hissettirdiklerini anlatacak bu programda. Farklı güzel bir program olacak. Geçmişin Hazinesi, Geleceğin Mirası diye bir programımız var. Burada da Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlamış olduğu yazma eserler üzerine. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda böyle bir birim var. Bu birimde tarihten gelen yazma eserler var. Bunların nasıl saklandığı, hangi aşamalardan geçtiği ve hangi tarih ve kime ait olduğu dipnotlarıyla beraber anlatılan bir program. Bu konuda da teşekkür ediyoruz tabii Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı'na da teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Çocuk saatimiz var. Burada da Diyanet TV'den tanıdığımız Arife ablamız yapacak çocuk programını. Böyle çocuklara kuklaların da olduğu böyle çok keyifli bir çocuk programı, hafta sonları girecek. Bizim Sanatımız diye bir programımız olacak. Bu programda da Türk İslam sanatlarının bütün hat, tesip, ebru gibi birçok bölümünün anlatıldığı ve orada yapılan her sanatın insana kattığı manevi değerler de anlatılacak. Orada biraz da insanın kalbi ve ruhi yolculuğu da olacak. Böyle içerikleri olan güzel bir program. Hı hı. Arşa Yükselen Sesler, tabii bu Kur'an Radyo'da yayınlanacak. Burada da etnik okuyuşlar, kıraatlar olacak. Dünyanın farklı coğrafyasından hepimizin aşina olduğu isimlerin kıraatları. Şu anda çoğu hayatta olmayan ama bir şekilde arkadaşlarımız bunları bulup sesleri temizleyerek çok güzel bir şekilde bu programı hazırladılar. Bu da hafta sonu girecek. Mutlaka Kur'an Radyo'dan takip etmelerini isteriz. Bunun dışında radyo sohbetlerimiz olacak. Tabii biz daha önce radyo sohbetlerini yapıyorduk ama bir kişi üzerinden gidiyorduk. Bu sefer üçlü dönüşüm olacak bizde. Perşembe akşamları radyo sohbeti ve dua ile biten bir program olacak bu da. İki nesil bir mesele diye bir programımız var Diyanet Radyo'da. Şimdi bu biraz da sitcom tarzında, çok esprili, çok güzel, böyle bir dede torun arasında geçen diyalogların ve üçüncü şahısların da katıldığı böyle çok değişik, çok esprili ama mutlaka dinlemelerini istedim ve Diyanet Radyoları'nda belki bu da ilk kez yapılıyor. Böyle bir programımız var.
4: Radyo tiyatrosu havasında gibi mi?
5: Hem tiyatro hem sitcom, böyle değişik. Aa, çok keyifli bir program. Mutlaka dinlemelerini isteriz. Burada çok şaşıracakları isimler olacak. Öyle yani mi? Tek isim ama farklı isimleri seslendiren isimler olacak.
4: Çok güzel.
5: Yine hayırlı akşamlar Çağatay Bey'le devam edecek inşallah. Yine içinde konukların olduğu, konuların olduğu, interaktif dinleyiciyle mesajların olduğu, eserlerin yayınlandığı güzel bir program olacak. Gülce diye bir programımız var. Bu da hem Diyanet Radyo'da hem de Risalet Radyo'da yayınlanacak. Bu programın şöyle bir özelliği var. Asıl Saadet dönemini biz çocuklara anlatacağız. Bunu kaleme alan Ayşegül Gürbüz hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, böyle çocukların anlayacağı dilde bunu yazıyor. Ve o şekilde yayında olacak. Bir de devam eden programlarımız olacak. İşte misafirimiz var programı gibi. Vahiden Hayata, Burhan İşleyen hocamızın programı gibi. Hadis sohbetleri gibi. Bunlar tabii kemikleşmiş artık. Hani tabii. Yıllarca yapılan programlar. Tabii. Bunlar devam edecek. Ama sadece bu kadar değil. Biz şunu önemsiyoruz. Daha kısa sürede 1 dakikalık, 2 dakikalık, maksimum 2,5 dakikalık anlatımlarla bir şey yapmayı da önemsiyoruz. Gündeme dair, belki insana dair, değerlere dair, duygulara dair böyle kısa kısa spot programlarımız da aralarda girecek. Bunun dışında da yine Peygamber Efendimiz'e atfedilmiş olan şiirler, naatlar yayınlanacak radyomuzda. Yayınlanıyor ve yayınlanmaya da devam edecek. Hı-hı. Eklemeler olacak. Onun dışında eserlerimiz ve böyle dolu dolu bir yayın sezonu planladık ve dinleyenlerimizle buluşturduk. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah bereketli olur. Dinleyenlerimizle çok daha güzel işler yapmaya, onların arzu ettiği, yapmak istediği ya da dinlemek istediği şeyleri, hani siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz sloganıyla, onların da fikirlerine, düşüncelerine, önerilerini önemseyerek böyle bir program akışı hazırladık. Hazırlamaya da devam edeceğiz inşallah.
4: Ellerinize sağlık. O güzel tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibe çok yürekten teşekkür ediyoruz. Fikirlerine sağlık her birinin. Verimli olsun, hayırlı olsun, bol bol istifade edeceğimiz bir yayın dönemi olsun. Hem bizim hem de dinleyenlerimiz için. Efendim bir eser arası verelim, ardından devam edelim.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu güzel eserimizin hemen sonrasında Reyhan Sevinç Hanımefendi ile olan birlikteliğimize. Şimdi programlarımızı dinledik ama onlar içerisinde biraz müstesna olan bir program var. Malum Zat-ı Ali'nizin hazırladığı, dinleyicilerimizle buluşturduğu evin içinden, hani bizden bir program.
2: Evet.
0: Misafirimiz var.
2: Evet.
0: Nasıldır, nedir? Neden dinlemeliyiz?
2: Neden dinlemeliyiz?
0: Dinleyelim, güzel. Buyursunlar.
2: Güzel. Şimdi misafirimiz var. Malum haliniz 5. sezona girecek.
0: Evet.
2: Ve aslında çok zor şartlarda başlamıştı. Pandemi döneminde başlamıştı. Sosyal medya üzerinden canlı olarak başlamıştı. İlk yıl öyle. Son 4 yıl Diyanet Radyo'da devam eden bir program. Tabii bu programda birçok konuk ağırladık biz. Ve istedik ki sadece akademik bir bilgi konuşmayalım. Gelen konuğumuzu konuşalım. Şimdiye kadar hayatında neler yapmış, dönüm noktaları neler olmuş, neler anlatmak istemiş. O kişiyi biz belki de tek yönüyle tanıyoruz ama çok farklı yönleriyle tanımaya çalıştığımız bir program, biyografik bir program. O yüzden bu

0: yıl nasipse 5. sezonla yayına merhaba diyeceğiz.
1: 5. sezon onlarca kişi geldi, konuğunuz oldu, siz konuk oldunuz evlere, gönüllere, evet, kulaklara konuk oldunuz. Burada mesela yine aynı şekilde devam edecek, farklı isimler özelinde devam edecek. Dediğiniz gibi onların hani iş dünyalarından ziyade, mevcut mesailerinden ziyade aslında o gömlek haricinde konuştuğumuz bir hayat hikayesi, evet, biyografik olarak veriyorsunuz dinleyicilerimize. Burada şunu sormak istiyorum ben programdan biraz daha sıyrılarak. Reyhan Sevinç'in de aynı şekilde böyle bir durumu var. Yani mesai gömleği dışında, buradaki zaman dilimi dışında yazarlığınız var, o duygu dünyasına aktarımınız var. Burada yapımcılık yapıyorsunuz ama onu hani hakikaten yani programlara dokunmak, o programın biraz da ruhuna dokunmak oluyor. Dinleyicilerle olan münasebette onlarla hemhal olmaktan geçen bir hikayesi var aslında arka tarafta baktığımızda.
0: Evet.
1: Burada ben misafirimiz vardaki konuklarda olduğu gibi, belki biraz rol çalma olacak o programdan ama,
0: evet,
1: Reyhan Sevinç'i burada ben biraz o yönden de dinlemek isterim. Yani usta bir kalem.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten öyle. Sizin o kıymetli tecrübelerinizi mesleki anlamda, dinleyicilerimizle olan bağınız noktasında, programlarla olan iç içeliğiniz noktasında o Reyhan Sevinç'i biraz bir tanıyabilir miyiz acaba? Dinleyicilerimiz de merak ediyor.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi Reyhan Sevinç Diyanet Radyoları'na başladığında tek radyo vardı. Sadece Diyanet Radyo vardı ve program yönetmeni olarak başladı. Daha sonra Kur'an Radyo'nun kurulumu, daha sonra Risalet Radyo'nun kurulumunda da bizzat bulunan kişi,
1: evet,
0: diye başlayalım söze. Şimdi tabii yılların verdiği bir tecrübe var. Şunu gördüm. Ne kadar çok okursanız, ne kadar çok araştırırsanız, ne kadar çok odaklanırsanız çok daha güzel projeler üretiyorsunuz. Bunu gördüm. Belki ben bunun avantajını kullandım. Birçok programda, evet, yapımcı olarak destek verdiğim, danışman olarak destek verdiğim çok program var Diyanet Radyoları'nda. Ama bizzat ismimin geçtiği Hayırlı Sabahlar ve Hayırlı Akşamlar oldu. Daha sonra Hasbel Kader, işte Misafirimiz Var'ın hem yapımcısı hem sunucusu oldum, içerik hazırlayıcısı oldum. Diyanet Radyoları'nda birçok programa metin desteği verdim. Ara spotlarda, fragmanlarda metinlerim oldu. Ve bu şekilde bir yolculuk başladı. Bir İstanbul macerası oldu. Bir 5,5 sene İstanbul, Diyanet, evet, Radyoları'nın İstanbul stüdyolarında. Hem orada oranın sorumlusu olarak hem de Ankara'da Diyanet Radyoları'nın program yönetmeni olarak, yani bir koordinatörlük yaptım.
1: Hı hı
0: hı. 2023 itibariyle Ankara'ya geldim ve program koordinatörü olarak devam ettim. Daha sonra yöneticilerimizin takdiriyle 2024 yılının sanırım ya Haziran ya da Temmuz ayında, hı hı, Diyanet Radyoları Genel Yayın Yönetmeni olarak atandım ve halen o görevde devam ediyorum. Ama bu şu demek değildir: genel yayın yönetmeni oldum ama ben yapımcılığı bıraktım, metin yazarlığını bırakmadım tabii.
1: Tabii.
0: Bunlar devam ediyor.
1: Tabii.
0: Hala bırakmadım. Hani her ne kadar Zahide Hanım kendi hazırlasa da, siz kendiniz programı hazırlasanız da bir şekilde ben yine o işin içinde olacağım. Çünkü
1: olmazsa olmaz.
0: Yani o işinizi sevmenizle alakalı bir şey.
1: Mutlaka.
0: İşinizi önemsemenizle alakalı bir şey. Tabiri caizse şöyle tanımlayabilirim: çıraklıktan ustalığa giden yolda o bütün merhaleleri aslında geçtim ve bugüne geldim. Ve gençlere şunu tavsiye ediyorum ben: lütfen çok okuyun, çok dinleyin, çok araştırın, farklı pencerelerden bakmaya çalışın. Evet, şimdiki gençlerimiz ekrana doğdu. Belki bir kitabın nasıl koktuğunu, o sayfaların böyle karıştırdığınızdaki o sesi, hı hı, belki çok hissetmeyebilirler. Ama ekranda dahi olsalar mutlaka okumalarını, araştırmalarını, farklı pencereden bakmalarını, dünya coğrafyasını mutlaka takip etmelerini, dünya gündemini takip etmelerini tavsiye ediyorum onlara. Radyoculuğa gelince de tabii şimdiki gençlerimizin sesleri gerçekten çok güzel ve diksiyonları da çok iyi. Çünkü,
1: evet,
0: bizim dönemimiz gibi değiller. Onlar her şeye çok çabuk ulaşabiliyorlar. O yüzden seslerini yormayacakları, seslerini bozmayacakları, her türlü olumsuzluklardan uzak durup seslerini geliştirebilecekleri, güzel konuşabilecekleri, özellikle onlara rol model olacak, rehber olacak abilerinin, ablalarının o sesli anlatımlarını dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bazen buraya gençler geliyor okullardan ve onlara da söylediğimiz şu: radyo bir gönül işidir. bir gizemdir. Aslında gizemli bir kutudur. O yüzden radyoyu önemsiyorsanız, radyocu olmak istiyorsanız kendinizi ilk önce tanımanız, kişiliğinizi bilmeniz, bildikten sonra kendinizi karşıya nasıl yansıtabildiğinizi de önemsemeniz gerekiyor. Ve belki tekrar olacak ama mutlaka çok iyi okuyucu olmalarını tavsiye ediyorum onlara.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii kişinin kendini keşif süreci çok önemli burada. Değindiğiniz hususta da o oldukça önemli. Aslında hayat becerisini kazanabilme mahiyetinde gençlerin bu noktada ifade ettiğiniz gibi artık dönemimizde dijital medya içerisinde oldukları için çok daha avantajlılar. Bizim dönemlerimiz gibi değil hani kıyasladığımızda çok daha avantajlılar. Keşfettikten sonraki süreçleri de daha kolay ilerliyor. Doğru ve ehil insanlar elinde keşfedilirlerse özellikle mutlaka bu bir istihdama doğru götürüyor kendisini. Bizler de tabii elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Gençlerimize sağ olunuz. Yani Diyanet radyolarımız olsun, zatınız olsun fazlasıyla bu noktada destek veriyor. O yüzden ben de hem kendi adıma hem de gençlerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Ve var mı dinlemek istediğiniz bir eser?
0: Şöyle yapalım. Teknik yönetmenimize bırakalım.
1: Oraya mı bırakalım?
0: Oraya tamam. Bırakalım. O bize hangisini hazırlarsa ben de onu dinleyenlerimize armağan edeyim.
1: Pekala. O zaman buyursunlar efendim. Keyifle dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet, devam ediyoruz. Yavaş yavaş da son bölüme doğru ilerliyoruz efendim sohbetimiz esnasında. Kıymetli Reyhan Hanım, şunu da sormak istiyorum. Çok güzel muhtevalarımız var. Vardı, şu anda da var. Allah'ın izniyle var olmaya da devam edecek programlarımız özelinde söylüyorum. Bizim buradaki amacımız nedir? Yani biz neyi amaçlıyoruz? Bunun detayını sizden dinlemek isteriz.
2: Teşekkür ediyorum Çağatay Bey. Şimdi Diyanet Radyoları'nın amacı diyelim. Diyanet evet. Radyoları'nın amacı tabii 3 radyoyu ayrı ayrı söylememiz daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü lütfen. Şimdi Diyanet Radyo daha kültür, sanat, sağlık, müzik ağırlıklı. Kur'an Radyo daha tematik, Risalet Radyo daha keza daha tematik radyo. O yüzden üçünün de amaçlarını farklı farklı evet. Dilerseniz açıklayayım size.
0: Lütfen.
2: Şimdi Diyanet Radyo dini bilgiyi hayatın farklı alanlarıyla buluşturmayı, toplumu sahih kaynaklara dayalı doğru dini bilgiyle aydınlatmayı amaçlıyor.
0: Hı hı.
2: Dini ve ahlaki konuların yanı sıra aile, kültür, tarih, eğitim ve toplum hayatına ilişkin içeriklerle de dinleyicinin gündelik hayatına rehberlik etmeye çalışıyor.
0: Hı hı.
2: Böylece dini bilginin yalnızca aktarılması değil, anlaşılması ve hayatla ilişkilendirilmesi esas alınıyor. Diyanet Kur'an Radyo ise Kur'an-ı Kerim merkezi alarak dinleyicinin Kur'an'la bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.
0: Hı hı.
2: Kur'an tilaveti, meal ve açıklamalar aracılığıyla Kur'an'ın okunmasını, anlaşılmasını ve mesajın hayatla ilişkilendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Böylece Kur'an'ın sesini ve mesajını günün her saati dinleyiciye ulaştırıyor. Risalet Radyo'ya gelince, Risalet Radyo Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, hadislerini, sünnetini ve ahlakını doğru kaynaklara dayalı olarak anlatmayı amaçlıyor. Asr-ı Saadet'in tecrübesini ve Hazreti Peygamber'in insanlığa örnek olan hayatını farklı anlatım biçimleriyle dinleyicisiyle buluşturarak onun örnekliğinin anlaşılmasına ve hayata yansıtılmasına katkı sağlamayı hedefleyen bir radyomuz. Tabii bunu söylerken de aslında biz bir şeyi unuttuk. Onu hemen söyleyelim isterseniz. Hikayeler ve Hadisler diye bir programımız var. Daha önceki sezonda başlamıştı ama şimdiki sezonumuzda çok daha farklı bir şekilde devam edecek. Tabii bu Asr-ı Saadet Tiyatrosu gibi. Yani bizim 160 bölümlük bir Asr-ı Saadet Tiyatromuz var. Hem Diyanet'te hem Risalet Radyo'da evet. yayınlanıyor. Herkese bu program da öyle, hem Diyanet'te hem de Risalet'te yayınlanacak. Hadislerle İslam serisi baz alınarak yapılan bir program. Tiyatral bir program. Burada da tabii bunun şöyle bir önemi var. Metin yazarımız bizim radyodaki bir arkadaşımız. Seslendirme yapan arkadaşlarımız da hem radyo hem televizyon hem de Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları.
0: Çok güzel.
2: Yani tamamen amatör ruhtan profesyonel ruha bir çalışma bu.
0: Çok
2: kıymetli.
0: Ya.
2: Şu anda fragmanları dönüyor zaten radyoda. Dinleyenlerimizin mutlaka bunu da dinlemeleri ve çocuklarına dinletmelerini çok istiyoruz. Çünkü orada tabii o dönemi değil, bu dönemi de kıyaslayarak yapılan hı-hı. bir program bu. Hem Diyanet Radyomuzda olacak hem de Risalet Radyomuzda olacak.
0: Güzel, gayet güzel. Buradan bir kez daha bütün dinleyicilerimize bunu da ifade etmiş olalım. Genelde çok teşekkür ediyorum.
2: Rica
0: çok
2: ederim.
0: Kıymetli bir şekilde özetlediniz. Her biri çok değerli olan ve her birinin hakikaten her bir dinleyicinin insanın hayatına dokunan programlar olması da çok özverili bir çalışma. Ben hakikaten tekrar teşekkür ediyorum.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Tabii burada programları hazırlarken bizim belli aşamalarımız var. Bu aşamalardan en önemlisi denetim aşaması. İlk önce prodüksiyondaki arkadaşlar ses kaydını alıyorlar. Daha sonra bunu montajlıyorlar. Denetime gönderiyorlar. Denetimde eğer revize isteniyorsa tekrar revizesini yapıp daha sonra tekrar denetime gönderiyorlar. Daha sonra program bizim sisteme yükleniyor ve yayın operatörleri yayına atmadan önce programı dinleyip raporlayıp belki hani hepimizin gözünden kaçıp ama onların bazen gözünden kaçmayan durumlar oluyor. Daha sonra yayına veriyorlar. Yani bu kadar hassas bir şekilde devam ediyor. Bazen de bazı programlarımızı biz kıymetli hocalarımıza gönderiyoruz. Onların denetimiyle de yayıncılığımızı yapmaya çalışıyoruz. Yani burada sadece bir genel yayın yönetmeninin yaptığı bir şey yok. Burada bir ekip işi var. Yani Diyanet Radyoları bir ekip çalışmasıyla bugünlere geldi. Biz burada her şeyi önemsiyoruz. Bir iş yaptığımızda mutlaka istişare ederek bunu yapıyoruz. Toplantılarımız, program hazırlıklarımız mutlaka ekip halinde olur bizim.
0: En güzel.
2: O yüzden belki başarıyı getiren bu ekip çalışmasıdır diye düşünüyorum ve bütün ekip arkadaşlarıma hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Emekleri için, gösterdikleri o özverili çalışma için hepsine gerçekten tek tek teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür etmek istiyorum bu noktada. Gerçekten reji kumanda masasındaki arkadaşlarımız her biri çok çok değerli. İfade ettiğiniz gibi çok özverili bir çalışmaları var. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaları var. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu yayınların bu kadar güzel, kaliteli, dolu dolu bir şekilde aktarılmasında çok değerli bir hizmetleri var çünkü. O yüzden her birine çok teşekkür ediyoruz. Biz bu şekilde kocaman bir aileyiz.
2: Evet.
0: Diyanet Radyoları olarak ve dinleyicilerimizle birlikte.
2: Evet, ve bizim her bir arkadaşımız kendi alanında uzman olmasına rağmen...
0: Evet.
2: Şöyle de bir yanları var. Mesela bir bakıyoruz yayın operatörü ama iyi bir metin yazarı.
0: Evet.
2: Yayın operatörü iyi bir seslendirmen.
0: Evet.
2: Prodüksiyondaki arkadaşlara bakıyoruz mesela kayıt alırken ya da program yaparken iyi bir denetmen. Bazen tabii burada Hasan Hüseyin Bey'e de teşekkür edelim. Bazen konuşurken hata yapıyoruz. Reyhan Hanım telaffuz öyle değil, şöyle olacak dediği zamanlar da oluyor. O yüzden her bir arkadaşımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizim Diyanet Radyo çalışanları kendi alanlarında uzman arkadaşlar. Belki bu başarı biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii bizim asıl teşekkür etmemiz gereken özellikle bu yeni yayın döneminde gerçekten gece gündüz hafta sonu demeden her bir mesajımıza, her bir telefonumuza, her bir görüşmemize tamam diyen kıymetli daire başkanımız Doktor Şükrü Şahin Dügenceli 7/24 mesai mefhumu gözetmeden her sıkıştığımız, her danışmamız gereken noktada konuda hocamız hep bizimle istişare halindeydi. Tabii bunun yanında yine çok kıymetli desteklerini esirgemeyen Dini Yayınlar Genel Müdürümüz Hamza Bayram hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük emeği var onun da. Yine desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen, fikirleriyle bize rehberlik yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doktor Hatice Boynukalın Şen kardeşler hocamıza da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işi demiştik ya, sadece radyo değil, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız ve başkanımız da dahil olmak üzere onların teveccühü, onların rehberliğiyle biz bugünlere geldik ve bundan sonra da inşallah öyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Size çok teşekkür ediyorum. 10 yıl boyunca hayırlı sabahlarda beraber çalıştık. Nasipse hayırlı akşamlarda yine beraber çalışacağız ama bu sefer yapımcı da sizsiniz Çağatay Bey. Üzgünüm.
0: Biraz daha sorumluluk üzerimize bindi sanki, evet. Omuzlara. Ama siz bizi bıraksanız da biz sizi bırakmayız Reyhan Hanım. Yani programımız öyle özdeşleşti çünkü.
2: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: O yüzden desteğiniz her zaman bizim için çok değerli. Bizler çok teşekkür ediyoruz ama teşekkürlerin en büyüğü tabii ki değerli dinleyicilerimize.
2: Tabii biz bir şeyler yapıyoruz. Burada hani işin mutfak kısmındayız da biz üretiyoruz ama o yemeği sunduğumuz, o yemeği tadan dinleyenlerimize de çok, dinleyicilerimize tabii de çok teşekkür ediyoruz. Onların vefalı oluşları, bizi dinliyor olmaları, bizi tercih ediyor olmaları ve bizi birinciliğe taşıyor olmaları çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Her bir dinleyicimiz bizim başımızın tacıdır. Her birinden Allah razı olsun. Gönülden, yürekten teşekkürler efendim sizlere. Hep bizimle birliktesiniz. Siz de hep bizi dinliyorsunuz, biliyoruz. Reyhan Hanım, geldik programın sonuna.
2: Evet.
0: Veda vaktine geldik. Son kelam olarak diyelim, program içerisinde son kelamımız olsun diyelim. Ne söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Bitmedi. Devam edecek. Nasipse bir sezon daha devam edecek. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Yayınlarımızı bereketli eylesin. Gönüllere dokunan, gönüllerde hissedilen ve zihinlerine ulaşan, hanelerine misafir ettikleri yayınlarımızla yine devam edelim diyoruz. Bunu murad ediyoruz. Rabbim her bir dinleyicimizden ve her bir ekip arkadaşımızdan razı olsun.
0: Amin. Teşekkür ediyoruz. Efendim, geldik programın sonuna. Bu güzel kıymetli duanın üzerine çok fazla kelam etmeye hacet yoktur diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Cuma bayramımızdır. Dualarınızı istirham ediyoruz. Dualarınızda olmak duasıyla. Hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.
3: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Sen bir cüzsün, bir zerresin. Senin yaptığın işte bir fayda varken ne diye küllü kınamaya teşebbüs edersin? Sözün bir faydası yoksa söyleme. Eğer varsa dil uzatmayı bırak, şükretmeye bak. Allah'a şükretmek her boynun borcudur. Onunla bununla kavga etmek, yüzünü ekşitmekse kimseye borç değildir.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.

0: Pınar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Dördüncü bölüm. Asım amcanın ardından yalnız evi ve kitapları değil, dokunduğu insanların içinde de doldurulması güç bir boşluk kalmıştı. Günler geçmiş ama Hatice Hanım yasından, Bakkal Ahmet ise hatıralara tutunmaktan henüz başlarını kaldıramamışlardı. Asiye Hanım oturduğu yerde kıpırdandı huzursuz. Asım amcanın vefatının üzerinden neredeyse 10 gün geçmişti fakat Hatice Hanım'ın kendine gelmeye niyeti yoktu. Hala ilk günkü yorgunluğu, hüznü duruyordu üzerinde. Çok denemişti havasını değiştirmeyi, becerememişti Asiye Hanım. Ablası yerine koyduğu insanın bu kadar kendini bırakmasına gönlü el vermiyordu. ''Bir çıkıp yürüyelim mi abla? Baksana ayaklarım da uyuştu benim de, otur otur. Az temiz hava alırız hem de, ne dersin?'' Hatice Hanım omzundaki şalı düzeltti. Pencereden çevirdi bakışlarını. Asiye Hanım'a baktı kaygısızca. ''İyi ya'' dedi sonra. ''Öyle de öleceğiz, böyle de nasılsa değil mi? Yürüyelim madem.'' ''Tövbe de abla, o nasıl söz öyle? Bak darılıyorum artık. Yani ölüm diye diye çağırıyorsun. Beni hiç düşünmüyorsun. Ne yapar bu kardeşim bensiz demiyorsun.'' ''Oğlum dedi mi ki annem bensiz ne yapar diye? Ben diyeyim Asiye ha? İnsan arkasında bırakacağını düşünerek mi ölür can boğaza gelince?'' Derin bir iş çekti. ''Neyse, hadi kalk tamam, hadi yürüyelim.'' Asiye Hanım girişteki masaların üzerinde duran saksıdan iki tane nane yaprağı kopardı. Birlikte çıktılar evden. Az ileride kapısının eşiğine dikilmiş, yardımcısı Nazmiye Hanım'la tartışan Fehmi Bey'in önünden geçtiler. Hatice Hanım kavgaya bakmadı bile. Asiye Hanım dayanamadı. ''Abla, bu Fehmi Bey eski polis amiriymiş değil mi?'' ''Öyle diyorlar.'' ''Abla öyle geçiştirme. Böyle insanlarla tanış olmak iyidir. Bir derdin sıkıntın olursa yardım istersin bak. Selamını esirgeme bari.'' Hatice Hanım omzunun üzerinden arkaya baktı. Fehmi Bey'in ısrarlı tavırları, ekşi suratını görünce çevirdi başını. ''Aman olmaz olsun, işim düşecek diye selam mı verilirmiş?'' Fehmi Bey sırtında çantası, elinde oltası, küçük çocuk gibi tepiniyordu kapının önünde. Nazmiye Hanım ısrarla ''Gitmeyiniz efendim, ne olur. Aklım sizde kalacak, bakın tekin değil diyorum ortalık.'' ''Bırakın efendim, bir şey olmaz. Ben ne azılı suçlularla uğraştım. İki çapulcunun eline mi bırakacağım kalan ömrümü? Halt etmişler. Efendi gibi çıksınlar karşıma da göreyim. Ama yok, böyledir. Bunlar hep böyledir. Uzaktan tehdit ederler. Ben bunlara pabuç bırakmam.'' Dinlemedi. Arkasını dönüp yürümeye başladı. Nazmiye Hanım okudu, üfledi, Allah'a emanet edip kapadı kapıyı çaresiz. Asım Bey'in vefatı mahalleliği derinden etkilemişti, bu bir gerçekti. Ama en çok içine kurt düşen ve kalan ömrünü değiştirmeye niyet eden herhalde Fehmi Bey'di. Günlerce kurmuş durmuştu kafasında, gelen poşeti yastığının altına koymuş, çıkarıp çıkarıp bakmıştı. Sonunda çatlayacak gibi olmuş, Nazmiye Hanım'ı karşısına alıp konuşmuştu. ''Bak Nezaket Hanım, bana bir şey olursa banka hesap cüzdanlarım, mühim evrakım hep şu çekmecede. Oğlum olacak hayırsızı ararsın gelir, sana helalinden 3 maaş verir, ev zaten ona kalacak. Sen çıkmadan istediğin ne varsa, neye ihtiyacın varsa alır gidersin buradan, gerisini de bırak o halletsin.'' ''Aman efendim, neler söylüyorsunuz böyle?'' diye.

ağlamaklı olmuştu Nazmiye Hanım. Ne olur söyleyin neler oluyor? Beni bu kadar aileden gördüyseniz azıcık hakkım olsun üzerinizde. Ne vardı o poşette deyiverin hadi. Fehmi Bey cebinden çıkardığı poşeti Nazmiye Hanım'a uzatmıştı. Nazmiye Hanım 40 kere burulmuş poşeti biraz korku, çokça merakla açmış. İçinden çıkan kanlı yırtık bir gömlek ön cebini görünce hayretle elinden fırlatıvermişti. Kısa bir tereddütten sonra eğilip yerden almış, yanına iliştirilmiş notu görünce açıp hayretle okumuştu. Kanımız yerde kalmayacak. Hayol bu ne şimdi? Fehmi Bey pencereye çevirdiği bakışını ve dik duruşunu hiç bozmadan anlatmıştı. Bu gömleğin sahibi bir uyuşturucu satıcısıydı. Gençten bir oğlan. Bataklarına düşürmüşler melunlar. Aylarca izlerini sürdük. Çok yaklaşmıştık. İçeri adamlarımız girmişti. Her şey tas tamamdı. Ta ki... Ne oldu? Ta ki çatışma çıkan o güne kadar. Adam kaçtı bizi fark edince. Bir mahalleye sığınmış. Orada bir çocuğu rehin aldı. Çok direndi, çok dil döktük dinlemedi. Öldürürüm dedi. Vurmak zorunda kaldık. Ölmesini hedeflememiştik ama gidecek masum bir çocuk vardı ortada. Aman ya Rabbi. Fehmi Bey başını çevirip gözleri hayretten koca koca olmuş Nazmiye Hanım'a bakmış. Sonra da ağır ağır başını sallayarak gördün mü Nezaket Hanım neler oluyor dünyada? Sonra da üzerinden kaç yıl geçmemiş gibi sanki bir de haklılarmış gibi sanki masum birini öldürmüşüz gibi çıkıp hak savunuyor bu insanlar. Gelip izimi bulmuşlar. Ben emekli olalı kaç yıl olmuş, dava kapanmış, yakalanmışlar. Daha dertleri kurumamış bunların. Hapishaneden mi yani bu not? Fehmi Bey başını sallamıştı. İçeride elebaşları. Çıkamaz gibi daha. Gözdağı veriyor. Tehdit ediyor aklınca. Aman efendim ya bir şey yaparlarsa size? Bir şey yaparlarsa diyerek yaşayamayız Nezaket Hanım. Boş verin. Böyle böyle yaşadık biz. Yine öyle yaşamaya devam edeceğiz. Canı Allah verir, Allah alır. Şimdi... Kaldığı yerden vefatı durumunda yapılacakları bir kez daha anlatıp teyit etmiş, sonra da mevzuyu kapatmıştı.

Şimdi kaldığı yerden vefatı durumunda yapılacakları bir kez daha anlatıp teyit etmiş, sonra da mevzuyu kapatmıştı. Nazmiye Hanım durumu fırsat bilip ağırlığını

0: Fehmi Beysok bir araba sesi duydu. Adımlarını bozmadı. Elindeki oltayı omzuna alıp yürümeye devam etti ama kulağı motorun sesindeydi. Arabada onunla birlikte ağır ağır ilerliyordu sanki. Birden durdu, sertçe arkasına döndü. Aracın camı açıldı. İçeriden başını uzatan genç, "Amca, şu çiçekçiyi biliyor musun?" diye seslendi. Fehmi Bey birkaç saniye cevap veremedi. Sonra oltanın sapını avcunda sıktığını fark edip gevşetti elini. "Amca kim evladım? İleride sokağın bitiminden dönünce sağda," dedi ters ters. "Hem sokağın ortasında öyle ağır ağır gidilmez. Geçeceksen geç işte." Genç şaşkın şaşkın yüzüne baktı. "Yürüyorsunuz diye ben rahatsız etmek istememiştim," diyecek oldu. Fehmi Bey de eliyle geç der gibi yapınca teşekkür edip uzaklaştı. Fehmi Bey arabanın ardından yolu ortalayarak söylene söylene yürümeye devam etti. Nazmiye Hanım konağın üst katındaki penceresini hafifçe aralamış, olanı biteni izliyordu. Fehmi Bey sokak bitiminden köşeyi dönüp gözden kaybolunca usulca pencereyi kapattı. Fehmi Bey sokağın köşesine dönerken bir taksi yanaştı içeri doğru. Taksiden inen delikanlı önce bir etrafına bakındı, ardından en yakınında gördüğü bakkala giriverdi. "Selam." Bakkal Ahmet başını kaldırdı tezgahın arkasından. "Aleyküm selam, buyurun. Yolunuzu mu kaybettiniz?" "Burası Nar Sokağı değil mi?"
1: "Evet."
0: "O zaman kaybetmemişim demektir." Bakkal usulca çıktı yerinden. Delikanlıyı şöyle bir süzdü. Bol gelen pantolonu, koyu renk tişörtü, ensesine dökülen saçları, sırtında evrilmiş çanta, birbirine karışmış sakalı bıyığı hiç de iyi bir intiba uyandırmadı kendinde.
1: "Hayrola," dedi içinden.
0: "Kime baktınız evladım?"
1: "Lale Hanım'la konuşmuştum şu ilan için."
0: "Ne ilanı?"
1: "Bir ev varmış burada, eşyalı kiralık."
0: "Yok artık."
1: "Nasıl yani, tutuldu mu?"
0: "Yok yok, ondan demedim. Yani şey, vermiş mi ilanı?"
1: "Bize bir şey demedi de."
0: "Tanışıyor musunuz?"
1: "Burada herkes birbirini tanır oğlum. Eski bir mahalle burası. Öyle sizin bildiğiniz modern yerlere benzemez."
0: Genç güldü, çenesini sıvazladı. "Bir dakika," dedi. Cebinden telefonu çıkardı. Asım amcanın kızını aradı. Bakkalın kafasına sürüyle soru üşüştü. Ne ara ilan vermiş, bu kadar çabuk mu olacakmış? Kimlere kiralayacakmış? Keşke bir haber verseymiş. Burası nezih bir mahalle. Kimleri getirip oturtacakmış içimize? Ama böyle de olmazmış ki.
1: "Evet efendim, şimdi bakkaldayım. Öyle mi?"
0: "Tamam, teşekkürler." Telefonu kapadı. "Anahtar sizdeymiş," dedi Bakkal Ahmet'e dönüp. "Bir gezebilir miyiz evi müsaadenizle?"
1: "Değilim" demeyi çok isterdi Ahmet Efendi, diyemedi ama.
0: "Bana ne söz düşer," diye geçirdi içinden. Derin bir iş çekti. Tezgahın arkasından anahtarlığı aldı.
1: "Gel bakalım," dedi. Delikanlı ile birlikte Asım amcanın evine gittiler.
0: İçi cız etmişti bakkalın. Öyle böyle değil hem de. "Ah Asım amca, ah," diyordu. "Hep derdin ya, Efendimiz dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol buyurmuş diye. Dünya bir durak, biz gelip geçeceğiz. Üzerimize yağmurlar yağacak, otlar bitecek derdin. Kimler gelip geçecek kim bilir bizim hatıralarımızın üzerinden. Sonra onların üzerinden, sonra onların da. Dünya böyle işte, kıymet vermeye gelmez." Yine de kıyamıyordu. Şu oğlancağızın tam çok da kötü sayılmazdı. Yüzü temizdi, bir saygısızlık da etmemişti ama bu eve girip de kalacağını düşünmek ağrına gidiyordu bakkalın. Kız hiç mi düşünmüyor diyordu. İçi içini yiyordu ama hepsini yuttu. Delikanlı gezdi, iyice bakındı, sonra "Tamam," dedi. "Çok güzel burası, tutarız." Hem annem böyle eskilerden kalma bir yere taşındığımı duyunca itiraz etmekten vazgeçer. Burası tam onun istediği gibi. Vallahi bütün mahalleli sizin gibi ise şanslıyım demektir. Ahmet Bey iğreti gülümsedi. "Annenle mi taşınacaksınız evladım?" dedi tedirgin.
1: "Yok, bizim bir arkadaş daha var üniversiteden. Onunla birlikte tutacağız ama annem ilk kez eve çıkacağım için çok tedirgin. Muhtemelen haftasına kalmaz gelir görür." Omuzlarını silkti. "Görsün tabii, onun hayır diyeceği bir şey yapmayacağımdan emin olur hiç değilse. Ben de rahat ederim."
0: Selamlaştılar, sözleştiler. Delikanlı ayrıldı. Ahmet Efendi kapının eşiğine dikilip baktı arkasından.
1: "Allah'ım, benim içim hiç rahat değil," dedi dudaklarının arasından. "Sonumuzu sen hayreyle."

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı.

0: Hüsnühal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse,

0: şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirir? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
3: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
4: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
2: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
4: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
2: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
4: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Yettin artık.
4: Bırak beni. Bırak beni.
6: Nasıl vurdum ama? Baba. Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
6: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmanı, beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
6: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
6: kimse seni göremez ve avlayamaz.
4: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Merhaba sevgili arkadaşım. Nasıl geçti bakalım günün? Umarım her şey yolundadır ve keyfin yerindedir. Dersleri, oyunları, koşturmacayı bir kenara bıraktıysan şöyle derin bir nefes al bakalım. Hatırlıyor musun? Geçen bölümde Mekke'deki o huzurlu evde dünyaya gelen minik bir bebekten bahsetmiştik. Dedesi Abdülmuttalip onu kucağına alıp Kabe'ye götürmüş ve ona Muhammed adını vermişti. Şimdi gel kaldığımız yerden devam edelim. O zaman Mekke'de uygulanan çok eski ve yaygın bir gelenek vardı. Yeni doğan çocuklar çöldeki kabilelerde yaşayan sütannelere verilirdi. Çölün temiz havasının çocukların sağlıklı ve güçlü büyümesine yardımcı olduğuna inanıyorlardı. Üstelik çölde büyüyen çocuklar Arapçayı daha güzel ve daha akıcı şekilde konuşabiliyordu. Çölde yaşayan kabilelerin kadınları yılda iki kez Mekke'ye gelir, bu minik bebekleri alıp kendi obalarına götürüyorlarmış. Yine öyle bir vakitte Saltoğulları kabilesinden kadınlar Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Aralarında Halime adında, yüreği sevgi dolu ama çok fakir bir anne varmış. O yıl çöl o kadar kurakmış ki Halime annemizin de develerinin de sütü kurumuş. Zayıf eşekleri yolda öyle yavaş yürüyormuş ki kervandakiler sürekli onu beklemek zorunda kalmış. Halime annemiz Mekke'ye vardığında diğer süt anneler zengin ailelerin bebeklerini çoktan almışlar. Geriye sadece minik Muhammed kalmış. Süt anneler onun yetim olduğunu öğrenince yeteri kadar ücret alamayacaklarını düşünüp minik bebeği almak istememişler. Halime annemiz ise diğer annelerin kucaklarında bebeklerle Mekke'den ayrıldığını görünce üzülmüş. Eşine, "Diğer kadınlar kucaklarında bebeklerle dönerken ben eli boş dönmek istemiyorum. Gidip o yetim bebeği alalım. Belki Allah bize onun hürmetine bereket verir." diyerek minik Muhammed'i almış. İşte tam o andan itibaren hiç beklemedikleri güzellikte şeyler olmaya başlamış. Halime annemiz minik bebeği kucağına alır almaz yüreğine tarif edilmez bir huzur dolmuş. Kendi çocuğuna bile yetmeyen sütü hem Peygamber Efendimiz'i hem de süt kardeşini doyurmuş. Akşam olduğundaysa ne görsünler? Yaşlı develerin sütleri bereketlenmiş, istedikleri kadar sağıp kana kana içmişler. Mekke'ye gelirken sürekli geride kalmalarına neden olan zayıf eşekleri öyle hızlı hareket etmeye başlamış ki kervandakiler gözlerine inanamamış. Halime, ne oldu senin bu eşeğine? Gelirken adım atacak hali yoktu diye şaşkınlıkla sormuşlar. Halime annemiz gülümseyerek, "Sanırım kucağımda çok mübarek bir çocuk taşıyorum." cevabını vermiş. Sağdoğulları beldesine vardıklarında da muhteşem güzellikler yaşamaya devam etmişler. Toprakları çorak olan bu beldede yayılan koyunlar, akşam eve aç, susuz ve bitkin bir halde dönerken, Halime annemiz ve ailesi koyunlarını bol bol sağıp sütlerinden faydalanıyormuş. Bunu fark eden komşuları şaşkınlıkla kendi çobanlarına kızıp, "Siz de koyunlarınızı Halime'nin çobanının otlattığı yerlerde otlatın," diyorlarmış. Çünkü asıl bereketin Peygamber Efendimiz sayesinde olduğunu bilmiyorlarmış. Küçük Muhammed, süt kardeşleri Şeyma, Üneyse ve Abdullah'la birlikte temiz havada koşuyor, oyunlar oynuyor, koyunların peşinden gidiyormuş. Kısa sürede anlayışla, terbiyesiyle ve gözlerindeki o tatlı ışıkla herkesin sevgilisi olmuş. 2 yıl çabucak geçip gitmiş. Artık süt emme dönemi bittiği için Halime annemizin minik Muhammed'i Mekke'ye, annesi Amine'ye geri götürme zamanı gelmiş. Fakat Halime annemiz ona öylesine alışmış ki ondan ayrılmak çok ağır geliyormuş. Tam o sırada Mekke'de salgın bir hastalık baş göstermiş. Halime annemiz Amine annemize, "Ne olur biraz daha bizim yanımızda kalsın. Hem Mekke'deki hastalıktan korunsun hem de çölün havası ona iyi geliyor," demiş. Amine annemiz de oğlunun sağlığını düşünerek kabul etmiş. Böylece küçük Muhammed 2 yıl daha çölün o temiz havasında süt kardeşleriyle birlikte yaşamış. Sonra ne mi olmuş? Merak ettiğini biliyorum. Azıcık sabredersen
Bir sonraki bölümde Peygamber Efendimizin annesine kavuşmasının ve onunla geçireceği son güzel günlerin peşine düşeceğiz. Sakın kaçırma. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. عزيز مؤمنler, değerli kardeşlerim, kalplerimize nur, gönüllerimize huzur ve mutluluk bahşeden yüce dinimiz İslam, müminler arasında sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma bilincinin gelişmesi için bazı evrensel prensipler getirmiş ve bu konuda çeşitli müesseselerin oluşturulmasını öngörmüştür. Malumları olduğu üzere bu müesseselerin başında da camiler gelmektedir. İslam'ın temel kurumlarından biri olan cami, İslam düşüncesinin gelişmesinde, dinin yayılmasında ve gelişmesinde son derece önemli bir rol oynar. Cami, İslam'ın en büyük sembollerinden biridir. Bir beldenin Müslüman beldesi olduğu, Müslüman cemiyetine ait olduğu, hemen orada yükselmiş olan camilerden ve minarelerden anlaşılır. Camiler, İslamiyet'in tabiri caizse yeryüzüne vurulmuş açık mührüdür. Cami, bildiğiniz üzere mescidin büyüğüne denir. Mescid ise secde edilen yer demektir. Cami ise toplayan, toplayıcı anlamına gelir. Beş vakit namazda, cuma ve bayram namazlarında müminleri bir araya getiren mübarek mabetlere verilen isim işte camidir değerli kardeşlerim. Yeryüzünde kurulan ilk mescid, ayeti kerimenin beyanı üzerine, Bismillah, İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bibekkete mübâreken ve huden lil âlemîn. İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, ilk mabet, Mekke'de bulunan, aynı zamanda mübarek ve alemler için hidayet kaynağı olan Kâbe'dir. Kâbe bizim kıblegâhımızdır. Bütün namazlarımızı Kâbe'ye doğru kılarız. Kâbe aynı zamanda Allah Teala'nın Beytullah diye adlandırdığımız mübarek evidir. Diğer camiler de Beytullah'ın bir şubesi olarak addedilir. Bütün camiler aslında Beytullah'ın küçük birer timsali gibidir. Caminin, mescidin kısaca şöyle tarihine baktığımızda, Mekke'de Müslümanlar için bir ibadet yeri belki yoktu ilk zaman. Peygamberimiz onlara Darul Erkam'ın evinde namaz kıldırıyor, orada onlara gelen vahiyleri anlatıyor, öğretiyordu. Kuba'ya geldiğinde ilk yaptığı iş, ilk yaptığı hizmet, orada birkaç hafta geçirmesine rağmen hemen bir mescit inşa etmek oldu. Bu mescit İslam aleminde yapılan ilk mescittir. Kâbe, dünya üzerinde ilk mabet, Kuba mescidi İslam aleminde yapılan ilk mescit. İkincisi ise Peygamberimiz Medine'ye gelir gelmez devesinin misafir olduğu yerin hemen yakınında bulunan hurma kurutma alanı olarak kullanılan ve iki yetime ait olan yerin alınıp bedelinin ödenmesi ve Mescid-i Nebi'nin orada inşa edilmesi üzerine ikinci mescit ve şu anda Mescid-i Nebi olarak Medine'de ziyaret ettiğimiz yer burasıdır. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz şehrin göbeğine, ilk yerleşim merkezine mescidi, camiyi koyuyor. Onun etrafında evler, onun etrafında çarşı pazar, onun etrafında şehir teşekkül ediyor. Aynı Osmanlı medeniyetinde olduğu gibi Osmanlı döneminde de önce cami, sonra yerleşim yerleri, sonra ticaret mekanları, sonra çarşılar, pazarlar, eğitim kurumları. Caminin aynı şöyle bir fonksiyonu olduğunu farz edelim, düşünelim. Vücudumuzdaki kalp mesabesinde. Kalp ne yapıyor? Kanı topluyor, akciğerler aracılığıyla temizliyor, tekrar vücuda onu pompalıyor. Camiler de bütün Müslümanları günde beş defa
kendisine topluyor, orada temizliyor, sonra topluma tekrar temiz bir şekilde pompalıyor, geri veriyor. Cami toplumun aynı böyle kalbi gibidir değerli kardeşlerim. Camileri yapmak, camileri imar etmek, camileri inşa etmek çok kıymetli. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayette Cenab-ı Hak buyurur ki: İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve âkâmessalâhu âtezzekâh ve lem yahşe illallâh fe asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı hakkıyla veren ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar imar eder. İşte bunların doğru yolda olup başarıya ulaşacakları umut edilir. Ne mutlu onlara, Allah'ın mescitlerini imar edenlere, Allah'ın mescitlerini hem fiziken hem de manen imar edenlere. Fiziki imar onu inşa etmek anlamına gelir. Ama manevi imar camilerin süsü cemaattir, camilere devamdır değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz buyurur ki: İza ra'aytumur racule yetaahadul mescid feşhedû lehu bil iman. Bir kimse mescitlere gidip gelmeyi alışkanlık haline getirmişse hiç endişe etmeyin. Onun imanına şahitlik edebilirsiniz buyuruyor. Peygamber döneminde bütün ashab namazlarını Resul-i Ekrem'in imametinde onun arkasında 5 vakit Mescid-i Nebi'de kılıyor ve peygamberimizle günde 5 defa asgari buluşuyor, sohbet ediyor, görüyor. Onun namazından, onun imametinden, onun duasından, onun varlığından istifade ediyor. Cemaatle namaz kılmak kitap, sünnet, icma ile sabit. Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben şöyle buyurur: Sen müminler arasında bulunup onlara namaz kıldıracağın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaatle namazın faziletini şöyle bize açıklıyor: Salatul cemaati tefdulu salatel fezzi bi 27 derece. Cemaatle kılınan bir namaz bir insanın tek başına kıldığı namazdan 27 kat daha faziletlidir. Dolayısıyla ne yapacağız? Namazlarımızı mümkün mertebe camilerde eda etmeye çalışacağız. Camilerde namaz kıldığımız zaman omuz omuza vereceğiz. Önce ruhlarımızı, sonra fiziklerimizi birbirimize yaklaştıracağız ve orada kardeşliğin, orada birliğin, orada uhuvvetin tadına varacağız. Cenab-ı Hak hepimize cemaatle namaz kılmanın zevkini ve güzelliğini tattırsın değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz zamanından günümüze kadar namaz bu üstün faziletinden dolayı hep cemaatle eda edilmiş. Bu maksat için inşa edilen camiler de ifa ettikleri daha birçok fonksiyonlarıyla beraber sosyal bir kurum haline gelmişlerdir. Bir şey daha ifade edelim. Cemaatle namaz kılmak Hanefi mezhebine göre sünnet-i müekkede, yani Peygamberimizin vefat ettiği hastalığa kadar hiç ama hiç terk etmediği önemli sünnetlerden biridir değerli kardeşlerim. Sayılamayacak kadar cemaatle namazın faydaları var. Müslümanları birbirinden haberdar etmesi, toplumsal bilinci geliştirmesi, insanların birbirinin dertleriyle dertlenmesi, büyük, küçük, amir, memur, zengin, fakir gibi farklı vazifeleri, kuşakları olan insanları birbirine yakınlaştırması açısından cemaatin çok ama çok büyük önemi bulunmaktadır. Aynı zamanda cami kürsülerinden yapılan vaazlar, camilerin minberlerinden okunan hutbelerle camiler edep, terbiye, sevgi, saygı, hak ve hukuk anlayışının kazandırıldığı ilim ve irfan ocaklarıdır. Camilerden aldığımız hikmet ve bilgilerle kulaklarımıza ve gönüllerimize fısıldanan ilahi mesajlarla hırsı, kini, haset, gıybeti, iftira gibi her türlü kötü duygu ve düşünceleri bir tarafa bırakıp arınmayı, israf, haksızlık, içki, kumar, fuhuş gibi haram ve günahlardan uzak kalmayı öğreniriz. Böylece Rabbimizin sevdiği ve razı olduğu müminlerden oluruz. Camiler bulundukları yörenin sosyal ve kültürel mevzularının da görüşüldüğü, konuşulduğu, paylaşıldığı yerlerdir. Camilerin çıkışlarında insanlar birbirleriyle görüşür, sevinçlerini paylaşır, dertlerine ortak olur ve problemler karşılıklı olarak çözüm bulur. Aziz kardeşlerim,
Ecdadımız işte bu inançla camiler inşa etmiş. Hem de büyük devasa camiler. O tarihten bu tarihe, günümüze kadar böyle muhallet eserler inşa etmiş ve bizlere emanet olarak bırakmışlar. Namazlarını camide cemaatle kılmaya özen göstermişler. Camilerin zinetinin cemaat olduğunu bizzat yaşayarak göstermişler. Camilere cemaat olmak nedir bilir misiniz? Yüce Yaratıcı'ya misafir olmaktır. İstemez misiniz Allah'ın 5 vakit misafiri olmayı? İstemez misiniz camilerde Allah'ın hoş geldin ey kulum hitabına muhatap olmayı? Biz camiyi, mabedi, ezanı, İstiklal Marşı'nı

arasına yerleştirmiş nadir bir milletiz. İstiklal şairimiz mısralarında ne diyor? Ezanın mabedin nasıl bir kimliğe, nasıl bir simgeye dönüştüğünü ne güzel ifade ediyor değil mi? Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Mevlam gök kubbeye uzanan minarelerimizden okunan o mübarek ezanları hiç dindirtmesin. Gök kubbeye dalgalanan al bayrağımızı hiç indirtmesin. Devletimize dirlik, milletimize de birlik ihsan eylesin. Bu vesileyle biz sohbetimizi kısa bir duayla inşallah hitame erdirelim değerli kardeşlerim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey dualara icabet eden, esirgeyen, bağışlayan, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Rabbim. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet mercii olan Yüce Rabbim. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti, yüceliği ve ihsanı, rahmeti bol olan Rabbim. Bütün hamdler, bütün senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar ancak sana mahsustur Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak yardımı senden dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Huzuruna geldik, el açtık, boynumuzu büktük. Ey Kerim, ey Rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız, nihayetsiz inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Yardımını bizlerden esirgeme Allah'ım. Biliyoruz, layık değiliz. Yüzümüz yok, hakkımız değil. Ancak yine biliyor ve ikrar ediyoruz ki, senden başka gidecek kimsemiz de yok. Senden başka tutunacak ipimiz, senden başka sığınacak kapımız da yok. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin, mabudumuz sensin. Bütün isteğimiz senin bizden razı olman, bize yar ve yardımcı olmandır. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyuruyorsun. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle Allah'ım. Bizi kendi zatına kul, Habibi edibine layık ümmet eyle Allah'ım. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi. Bizi hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan, batılı batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle. Bizi zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda koşanlardan eyle. Bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azat olanlardan eyle. Yalvarıyoruz ya Rab, bizi cemalini gören, cennetine varan kullarından eyle Allah'ım. Sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyoruz. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Onun ehli beytini, ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü nimet, hürmet ve muhabbete nail eyle. Ya Rab, peygamberimize komşu olmayı cümlemize lütfeyle, dualarımızı kabul eyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Murat Alkan. Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Elazığ'dan Ercan. Eşref Ziya Terzi'den kalksam ve dirsem adlı eski tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Ben Mardin'den Şehmus Esen. Sıradaki ilahiyi oğlum İbrahim Berat Esen'e armağan etmek istiyorum.
2: Yüce Peygamber. Hoş geldin. Ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: münafıklar hakkında ayetlerin indiği ve Allah'ın elçisinin ashabına münafıkların hallerini, kalplerinin huzursuzluğunu, iki yüzlülüklerini anlattığı zamanlardı. İnsanlar bu samimiyet terazisinde gönüllerini tartıyor ve münafıkça tavırlar sergilemekten beri durmak için sürekli kendi hallerindeki değişimleri gözlemliyorlardı. Hatta bu sorgulama Hanzala el-Üseyyidi tarafından öyle bir hale bürünmüştü ki onu geceler boyu huzursuz ediyor ve uykusuz bırakıyordu.
1: Al yavrum, al şunları babana ver.
2: Tamam anne. Nereye koyayım baba bunları?
3: Şuradaki tahtaların yanına koyuver yavrum.
2: Bunlar daha iyiymiş.
3: Ne?
2: Yazı yazmak için diyorum.
1: Dalgınsın Hanzala. Hayırdır inşallah.
3: Evet, bunlar daha iyi yavrum. Kafam karışık da biraz bu aralar. Ceylan derisi bunlar yavrum. Yazmak daha kolay oluyor bunlara.
2: Ya şuradakiler?
3: Hurma dallarından düzleştirilmiş tahtalar onlar. Yanında da kumaşlar ve düz taşlar var. Onlara da yazı yazılıyor. Ama daha zor oluyor onlara yazmak.
2: Ne yazıyorsun baba bunlara?
3: Resulullah'ın istediği mektupları, tutulmasını istediği kayıtları ve Kur'an ayetlerini yazıyorum.
2: Bu hangi ayet baba? Ne yazıyor burada?
3: Bu ayet şey yazıyor yavrum.
2: Ben de yazabilir miyim baba? Bana da öğretir misin?
3: Öğretirim tabii ama daha sonra çalışalım, olur mu?
2: Şimdi olmaz mı?
3: Daha sonra öğreteyim yavrum.
2: Ama baba.
1: Tamam yavrum, daha sonra öğretir baban. Hadi sen biraz dışarı çık, arkadaşlarınla oyna. Neyin var Hanzala? İyi misin? Nedir bu dalgınlığının sebebi?
3: Bilmiyorum. Aklım karışık, kalbim huzursuz.
1: Allah Allah. Hayır olsun inşallah. Gece boyunca da uyumadın. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Ne oluyor sana böyle?
3: Bir an geliyor, her şey o kadar güzelleşiyor ki benim için. Sanki her yer yemyeşil ağaçlarla dolmuş. Ayaklarımın altından buz gibi pınarlar akıyormuş gibi hissediyorum.
1: Ne güzel işte.
3: Ama bir an geliyor, her yer kararıyor. Bir türlü güneş doğmuyor, bir türlü sabah olmuyor. Karanlık bir kuyunun dibine doğru sürekli düşüyorum. Kuyu gittikçe daralıyor. Kalbim sıkışıyor gibi oluyor.
1: Bu nasıl bir hal böyle Hanzala? Allah kalbine ferahlık versin.
3: Amin.
1: Sana ne olduğunu, neden olduğunu bilmek, ruhunu teskin etmek isterdim. Lakin gerçekten üzerindeki halin ne olduğunu bilemiyorum.
3: Ben de bilmiyorum. Aklıma gelen şeyler kalbime sıkıntı veriyor.
1: Aklına gelen, seni böyle üzen şeyler ne Hanzala? Söyle, beraber bir çaresini bulalım.
3: Dilime getirmekten, kendime söylemekten bile korkuyorum.
1: Yeter kendini harap ettiğin. Biraz uyu lütfen.
3: Keşke uyuyabilsem.
1: Dinlenmeye ihtiyacın var. Bu şekilde daha da yıpranıyorsun. Yat hadi, gözlerinden uyku akıyor.
2: Anne, anne.
1: Şişt, sessiz ol, baban uyuyor.
2: Tamam. Anne ne oldu biliyor musun?
1: Gel buraya. Üstün başın toz içinde kalmış. Ne oldu sana böyle bakayım?
2: Onu gördüm.
1: Kimi?
2: Onu işte, Allah'ın Resulünü.
1: Şişt, sessiz dedim.
2: Tamam.
1: Yolda mı karşılaştınız? Konuştunuz mu?
2: Yok, uzaktan gördüm. Onu görünce kollarımı kuş gibi açıp çırpmaya başladım.
1: Nereden aklına gelir böyle şeyler?
2: Bilmem, öyle yapmak geldi içimden.
1: Allah Resulü ne yaptı?
2: Bana baktı, gülümsedi, sonra da el salladı.
1: Aferin.
2: Gel bir sarılayım sana yavrum.
1: Öf, şuna bak, saçlarına kadar toza bulanmışsın. Nereden buluyorsun şu tozu, hiç anlamıyorum.
2: Anne, dışarıda her yer toz toprak.
1: Toprağın içine girip de yuvarlanıyor musun yavrum sen? Aç bakayım ağzını. Ağzında da vardır senin.
2: Yok anne, karnıma gitmiştir hepsi.
1: Dur, o zaman gıdıklayarak çıkartalım onları. Gel buraya bakayım, tamam, gel.
2: Tamam, yeter. Bak babam uyandıracaksın.
1: Canım yavrum benim.
2: Anne. Babama ne oldu anne?
1: Baban çok yorulmuş yavrum.
2: Ama yorgun olsa da benimle oynardı. Sadece üzgün olduğunda oynamıyor.
1: O da geçecek yavrum. Müsaade edelim, biraz dinlensin.
2: Tamam anne.
3: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala.
4: Hayır hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem. Emanete ihanet etmem.
2: Baba. Baba.
3: Ya kalbin, o neden sürekli değişiyor?
4: Bilmiyorum, bilmiyorum.
5: İnnel münafikine fiddarkil esfeli minennar. Velen tecide lehum nasira.
2: Ne yazıyor bu ayette baba? Ne yazıyor?
3: Okusana. Ne yazıyor?
4: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.
3: Münafık Hanzala.
4: Hayır, münafık değilim.
2: Baba.
4: Hayır.
1: Hanzala, baba. Geçti Hanzala, geçti. Korkacak bir şey yok, rüyaydı, bitti.
4: Dayanamıyorum artık buna.
1: Git Hanzala, git sor soruştur, birilerine danış. Nedir bu hal, öğren.
0: İçinden çıkamadığı bu duruma bir çare arayan Hanzala, Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Onun insanı sakinleştiren halinin ve dilinin güzelliğinin kendisine iyi geleceğini düşündü. Belki bir yol gösterir ve parçalanmaya başlayan ruhunu yeniden huzura kavuştururdu.
3: Gel Hanzala, gel, otur şöyle. Şimdi söyle bakalım, ne oldu sana böyle? Nedir yüzünde gezinen bu keder? Gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi ne Hanzala?
4: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala.
3: Subhanallah, ne diyorsun sen Hanzala?
4: Hanzala münafık oldu Ebubekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın.
3: Allah korusun, anlat bakalım, nedir bu içine düştüğün hal?
4: Ben değilim Ebubekir. Dünden bugüne, akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Nasıl olabilir bu Ebubekir? Söyle Allah aşkına. Nasıl bir anda yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum? Yoksa ben bir münafık mıyım Ebubekir? Onun için mi böyle hissediyorum?
3: Olur mu öyle şey Hanzala? Elbette öyle değilsindir.
4: Resulullah'ın huzurundayken ruhum kuş gibi geliyor bana. O cennet ve cehennemi anlattığında gözümle görüyormuş gibi oluyorum. Sonra onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğa karıştığımda, işe güce geri döndüğümde her şeyi unutuyorum. Bu da bana çok ağır geliyor Ebubekir. Gökyüzünde uçarken kafese kilitlenmişim gibi geliyor.
3: Allah'a yemin olsun ki ben de aynı durumdayım Hanzala.
4: Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Eşimin, çocuğumun yüzüne bakmaktan utanır hale geldim. Kimseye bir şey diyemiyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. Onu anlatalım. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
4: Gidelim öyleyse. Neyse, çaresi bulalım.
0: Hazreti Ebubekir ve Hanzala el-Üseyyidi birlikte Allah'ın elçisinin huzuruna geldiler. Hanzala, Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a da arz etti. Onu dikkatle dinleyen Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımdan kalktığınız gibi kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi dedi. Sonra bir müddet durdu ve gözleri yaşarmaya başlayan Hanzala'nın gözlerinin içine baktı ve tebessüm ederek, "Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle," dedi. Rahmet elçisinin bu teskin edici ve insan halini açıklayıcı duru sözleri Hanzala'yı çok rahatlattı. Bu hal münafıklık değil, aksine her insanın gündelik hayatında yaşayabileceği bir durumdu. Allah'ın Resulü, insanların içinden çıkamadığı durumları en yalın haliyle, insan tabiatının en saf biçimiyle ifade eder ve insanların aklı ve ruhundaki sıkıntıları giderirdi. Hanzala için de öyle oldu. Zaten rahmet elçisinin sözleriyle tüm dünyası aydınlanan Hanzala, yine onun sözleriyle ruhunun yeniden hafiflediğini hissetti ve aklı sükunete, kalbi huzura erişmiş bir şekilde evine, ailesinin yanına döndü.
2: Anne, anne, anne, babam geldi anne.
1: Hoş geldin Hanzala.
6: Hoş bulduk.
1: Bakayım sana, hala yorgunsun ama gözlerindeki endişe, yüzündeki keder silinmiş. Şükürler olsun.
3: Elhamdülillah. Aklımda, kalbimde huzurlu artık.
2: Baba, oyun oynayacak mıyız yeniden?
1: Yavrum, baban yorgun. Biraz dinlensin, ondan sonra oynarsınız.
2: Yorgun musun baba?
3: Evet yavrum. Ama bu oynamamıza engel değil.
2: Demiştim anne, babam yorgun olsa da benimle oynar. Yeter ki üzgün olmasın.
1: Evet, öyle demiştin.
2: Baba, bana yazı yazmayı öğretecektin, unutma tamam mı?
3: Unutmam, unutmam. Hadi sen içeri geç, yazı malzemelerini çıkar.
2: Hangilerini?
3: İyi olanları, ceylan derisinden hazırlanmış olanları. Allah senden razı olsun, İyi ki varsın.
1: Allah senden de razı olsun Hanzala. Seni yeniden böyle huzurlu ve mutlu görmeyi özlemişim. Hep böyle kalırsın inşallah.
3: İnşallah. Lakin insan bu, bazen öyle, bazen böyle.
7: Hadislerin hikayeleri.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet

İkamet ettiyse arza ve üstündekilere aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Kanzalar. Münafık kanzalar.
1: Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
0: Ya kardeşim. O neden söylediğini düşünüyorsunuz?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nâr. Velen tecide lehum nasira.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
4: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
5: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Geldiğimiz yere

0: geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El Cebbar. Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Yüreğimizin derinlerine dokunan bir esmayı tanımaya çalışacağız bugün. Rabbimiz ilmimizi artırsın. Cebbar kelimesi, bozuk olan bir şeyi ıslah edip düzeltmek anlamındaki cebr kelimesinden türemiştir. Rabbimizin el cebbar oluşu, onun kırıkları onaran, eksikleri tamamlayan, bitmiş, perişan olmuş gibi gözükenleri toparlayan, düzelten olduğunu ifade eder. Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Rabbimizin bize çözülmez gibi gelen olayları ne kadar güzel çözdüğüne kaç kez şahit olmuşuzdur hayatımız boyunca? Gerçekten parça parça döküldüğümüz zamanlarda bizi toparlayıp birleştiren, olayları düzenleyip yoluna koyan Rabbimizin ikramlarını gördüğümüzde nasıl hamd etmişizdir? Zorlukları en beklenmedik şekilde kolaylaştıran O'dur. Aynı zamanda bu, Rabbimizin ne kadar kudretli olduğunu da göstermez mi? Bizim gücümüzün yetmediği hallerde, O'nun herkesin ve her şeyin üstünde olan gücünü görürüz. Kimsenin yapamadığını yaparak şartları değiştirebilen, olayları hali yola koyan ancak O'dur. Kimse de hükmüne karşı gelemez. İşte bu durum Rabbimizin cebbar oluşundandır. Hazreti Ali'nin dediği gibi yakarmak ne hoştur. Ey her kırığı kaynaştırıp birleştiren, her zorluğu kolaylaştıran Rabbimiz, halimizi hayra çevir. Aslında Rabbimizin cebbar oluşu, kainatın tamamında kendini gösterir. Ama insanda Rabbi sınırları geniş bırakmayı tercih etmiştir. Etrafımıza baktığımızda, büyükten küçüğe her şeyin vazifesinin Allah tarafından tayin edildiğini, sınırlarının çizildiğini görebiliriz ve hiçbiri bu sınırların dışına çıkmaz. Hiç güneşin artık ısıtmayacağım, doğmayacağım dediğine şahit olduk mu? Yahut bir taşın ben böyle durmaktan sıkıldım, akıp gideceğim dediğine. Mahlukat sınırlarını bilir, mecburiyetlerini bilir. Rabbinin iradesi hepsinin üzerindedir. Ama biz, bizim sınırlarımız güneşten bile geniştir aslında. Koskoca alemler Rabbinin emrettiği üzere hareket eder ama insan hareketlerinde serbest bırakılmıştır. Dilese rahatlıkla üzerimizde cebbar esmasını kullanabilecek ve bize her şeyi zorla yaptırabilecekken Rabbimiz seçimlerimizde, hareketlerimizde bizi özgür bırakmış, hatta bize her seferinde yol göstermiştir. İnsan istediği gibi yaşar, yaşadığının sorumluluğunu alır, bedelini öder. Her halimiz bir tercihtir, tercihlerimiz bizi biz yapar. Bazı hallerde tercih etmediğimiz şeyler başımıza gelebilir elbet. Ama o zamanda nasıl duracağımızı, nasıl tepki vereceğimizi ve nasıl hissedeceğimizi tercih ederiz. Mümin, etkiye tepki insanı değildir. Bir halle karşılaştığında karşısındakinin hak ettiğine göre veya hissine göre davranmaz. Rabbin ne emrediyorsa, peygamber ahlakın ne gerektiriyorsa öyle davranır. Bu da bir tercihtir ve Rabbi başına gelenden değil, verdiği tepkiden mesul tutar. Biz yaşadığımız her olayda Rabbimizle muhatabiyetimizi düşünürüz. Bu olay başıma Rabbin izni ve bilgisi dahilinde geldi. Rabbimin bana olandan haberi var. O halde yapacağımdan da haberi olacak. Ben ne yapayım ki Rabbim benden razı olsun? Ne yapayım ki huzuruna vardığımda hesabını verebileyim diye düşünerek hareket ettiğimizde duygularımızı ve yapacaklarımızı seçeriz. Elbette bu zordur. İnsanın kendini kontrol etmesi gerekir ama uğraşırsak bunu yaşam biçimine dönüştürebiliriz. Bizi birbirimizden bu kadar farklı kılan da yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkiler ve tercihlerimiz değil midir zaten? Allah gerçekten kullarına cebretmiş olsaydı hepimiz iman etmiş mükemmel kullar olmaz mıydık? Ağaçlar, bulutlar, taşlar gibi daimi bir zikir halinde günahsız yaşar giderdik. Rabbimiz bizi serbest bıraktı ve biz inşallah kendi irademizle kulluk şerefine nail olmayı tercih edeceğiz. Rabbimiz ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Düşünün sevgili dinleyicilerimiz, bazen ne kadar aciz kalırız. Kendi evladımıza sözümüz geçmez, kendi ana babamıza laf anlatamayız. Ne kadar yorulur yüreğimiz, kelimelerimiz kifayetsiz kaldığında. Böyle zamanlarda kudretli birine

ihtiyaç duyarız. Gelse de kalbine, zihnine giriverse diye. Allah ıslah etsin demek gelir çoğu kez içimizden. Kudretimiz olsa biz yapıverecekmişiz gibi. Rabbin buna muktedir olduğunu da biliriz. İsteriz ki cebren düzeltsin, beklemesin. Kendimizde olsa bu kadar tez kullanacağımız bu gücün Rabbimizde olması fakat onun acele etmemesi ne kadar ilginç değil mi? Rabbimizin insanoğlu pek acelecidir buyurması da bundandır. Olaylara bizim gibi tek boyuttan bakmayan Rabbimiz, zamanın ötesinde nazar ettiği her olayın olan ve olabilecek bütün boyutlarını, ihtimallerini bilir. Dilese cebbar oluşunu rahatlıkla kulları üzerinde gösterebilecekken ve hiçbir varlık ona engel olamayacakken bile Rabbimiz acele etmez. Ne muhteşem bir azameti. Bu yüzden bize düşen gelen her vakti bir fırsat bilmektir. Hatalarımızı fark etmek, kendimizi düzeltmek için bir fırsatımız var. Hala nefes alıyoruz, hala Rabbimiz vakit veriyor. Tövbe edebiliriz. Benden ne olur ki bu saatten sonra ümitsizliğinden sıyrılabiliriz. Bizden bir şey olmasını bekliyor ki Rabbimiz, mecbur bırakmıyor, zorlamıyor. Bizden hayır çıkacağına inanıyor ki yolumuzu kesmiyor, nefesimizi bitirmiyor. Biz niye kendimizden ümidi keselim? Bir de cebbarın diğer kanadına bakalım. Tam ümidimizin bittiği anlarda, kırılan bütün ümitleri Rabbimizin canlandırması ne büyük nimettir. Buraya kadar geldikten sonra artık nasıl toparlarım, artık kim benim dağılan parçalarımı toplar dediğimiz anlarda Rabbimizin cebbar olduğunu hatırlayalım.

yüzümüzü cebbar olan Rabbe yöneltmektir. Yüzümüzü cebbar olan Rabbe yöneltmektir. Benden başka kimseden bir şey dilenmem. Benim fakirliğim de, acizliğim de bir tek Rabbimedir. Onun bende gördüğünü başka kimseye göstermem ve sığındığımda beni muhafaza edecek de Rabbimden başka kimse yoktur. Bunu bilir, bununla yaşarım. Kullarının zayıflıklarını bilen, eksiklerini tamamlayan ya Cebbar, halimizi hallerin en hayırlısına tebdil et ve sensizlikle sınama. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan,

ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır.

vakte bereket olur. Geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur. İyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur. İnsanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar,

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Dala güvenme, kanadına güven. Şuurlu bir mümin Allah'a tevekkül eder, ona güvenir. Aynı zamanda bir işi başarmak için elinden geldiği kadar sebeplere başvurur. Bununla birlikte bilir ki sebepler yalnızca birer vasıtadır. Onlara güvenmek akıl kârı değildir. Bu meseleyi güzel bir söz üzerinden açıklamaya çalışalım. Şöyle bir söz var. Ağaçtaki kuş dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü kanatlarına dala güvendiğinden daha fazla güvenir. Öyleyse sen de kendine güven. Kuşun uçmasını sağlayan iki kanadı vardır. Bu kanatları sağlamsa ayağının bastığı dalın kırılmasının önemi yoktur. Yere düşmeden önce kanatlar devreye girer ve uçmasını sağlar. Başka bir yere konar ya da gökte süzülür. İnsanın da uçmasını sağlayan iki kanadı vardır. Bu kanatlar bazen sabır ve şükür, bazen tedbir ve tevekkül, bazen korku ve ümit, bazen iman ve salih amel, bazen sabır ve namazdır. İnsanın üzerinde bulunduğu dal, bu dünya hayatında içinde bulunduğu durumdur. İnsanın bazen bastığı dal kırılır, bir anda hiç beklenmedik imtihanlarla karşı karşıya kalabilir, sağlığı, malı, düzeni bozulabilir. İnsanda sabır ve şükür özelliği varsa, hayatta karşılaştığı zorluk ve mutluluk durumları onun için problem teşkil etmez. Zorlukta sabır, varlıkta şükür kanadı onu uçurur. Hazreti Musa kavmine öğüt verirken, geçmiş zamanda yaşadıkları zorluklar ve bu zorluklardan nasıl kurtulduklarını anlatarak ne demişti? Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı güzel günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için alınacak ibretler vardır. Musa kavmine şöyle demişti, Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın. Hani o sizi Firavun'un adamlarından kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyor, erkek çocuklarınızı kesiyor, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. İnsanda tedbir ve tevekkül özelliği varsa, her ne durumda bulunursa bulunsun, pes etmez. Münafıklar, Peygamberimizin ve müminlerin savaşlarda yenilmesini, başlarına bela gelmesini istiyorlardı. Rabbimiz, elçisini ve müminleri nasıl motive ediyordu? De ki, Allah bize ne yazmışsa, başımıza ancak O gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Rabbimiz dünyadayken çeşitli zorluklarla sınayacağını belirttiği müminlere namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilemelerini nasıl öğütlemişti? Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Yüce Mevla has kullarını anlatırken onların korku ve ümit içerisindeki durumlarını nasıl haber veriyordu? Korku ve ümit içinde Rablerine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Evet, kuşun kanatları olduğu gibi müminin de kanatları vardır. Sabır ve şükür, korku ve ümit, iman ve salih amel, tedbir ve tevekkül müminin kanatlarıdır. Bu kanatları oldukça müminin altında bulunan dalların kırılmasının bir önemi yoktur. Duamız, Rabbimiz bizleri zorlukta sabreden, bollukta şükreden, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyen, korku ve ümit içerisinde dua eden, her işinde tedbir alıp Rabbine tevekkül eden müminlerden eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

안성 çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzüm, çok özledim her şeyim,

0: Kimdir bu adam?
1: Abdullah'ın oğlu Muhammed.
0: Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
1: Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
2: Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek.
0: Bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim. Neden başına bir uğursuzluk gelsin?
1: Neden mi? Anlattıklarımı dinlemiyorsun herhalde. Baykuş diyorum, karga diyorum, daha ne olsun?
0: Ben de bundan bahsediyorum işte. Neden bir baykuş sesi duyunca uğursuzluk, bir karga görünce ayrılık olsun ki? Bunlar sana da garip gelmiyor mu?
1: Hayır, gelmiyor. Bunlar uğursuzluk işaretleri.
0: Böyle düşünmenin, böyle yapmanın seni ne hale getirdiğini görmüyor musun? Bir bak kendine, bu sen misin?
1: Evet, benim. Ben buyum. Atalarımdan böyle gördüm, böyle öğrendim. Bundan sonra da böyle yapacak, böyle yaşayacak, böyle öleceğim.
0: Aklını tükettiğini, işi yapamaz hale geldiğini fark edemiyor musun?
3: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır

Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki su gemiyi kaldırır, sırtında taşır. Ağzı kapalı desti, uçsuz bucaksız denizin üstünde, içi hava dolu bir şekilde yüzer durur. Gönlünde dervişlik havası, aşk havası bulunan kimse de, dünya denizinin üstünde batmadan durur. Şu halde gönlü min ledün ilmiyle, yani ilahi aşk havasıyla doldur da, onun ağzını bağla ve mühürle.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşıma, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Fatıma, ben Muhammed'i de götürüyorum.
2: Hani götürmeyecektin, ne oldu?
1: Deveme binmiştim. Gideceğimi biliyordu ya, çıktığımı duyunca arkamdan koştu geldi. Devenin yularını tuttu. Ağlayarak, amcacığım, beni kime bırakıp gidiyorsun? Burada annem yok, babam yok dedi. Dayanamadım gözyaşlarına.
3: Bunların içinde çok özel biri olmalı. Sakın beklenen peygamber olmasın.
1: Bu rahip neden bu kadar dikkatle bakıyor Muhammed'e? Baştan aşağı süzüyor çocuğu. Bu işte bir iş var ya.
3: Benim sezdiklerimi Yahudiler de sezerse ona zarar verirler. Tavsiyemi dinle. Onu gideceğin yere götürme.
4: Gelin bir söz verelim. Kimsenin zulme uğramasına meydan vermeyelim. Mazlumlar haklarını zalimlerden alıncaya kadar onlarla birlikte hareket edelim. Ne dersiniz?
5: Biz kabul ediyoruz.
6: Evet, biz kabul ediyoruz.
7: Bu andı içen topluluk daha sonra Erdemliler Birliği olarak anıldı. Hazreti Muhammed de amcalarıyla birlikte buna dahil olmuştu. Dedikleri gibi Mekke içinde adaleti sağladılar.
0: Dördüncü bölüm.
8: 15 yıl sonra.
7: Mekke topraklarında ekin bitmezdi. Kavurucu çöl sıcakları ziraate müsaade etmiyordu. Su kaynaklarının azlığı ve ikliminden dolayı hayvancılık da yapılamıyordu. Mekkeliler eskiden beri ticaretle uğraşırdı. Ticaretle uğraşmayanlarsa geçim sıkıntısından kurtulamazlardı. Ebu Talip de tüccardı. Fakat üst üste yaşanan kıtlıklar, ardından yaşanan kabile savaşları onu oldukça sarsmış, maddi kuvveti kalmamıştı. Bir gün oğullarından ayırmadığı yeğenine şöyle dedi.
9: Ey kardeşimin oğlu, maddi durumumu biliyorsun. Hiçbir zaman zengin olmadım. Bugüne kadar iyi kötü geçindik. Ama artık güç yetiremiyorum. Şiddetli kıtlık yılları geçirdik. Pek çok kavimle mücadele etmek zorunda kaldık. Elimdeki avucumdaki kurudu. Şimdi kavmimiz Şam tarafına gidecek bir kervan hazırlığında. Duydum ki Hüveylid'in kızı Hatice de bu kervana katılmak için hazırlanıyormuş. Hatice'yi bilirsin, onunla akrabalığımız var. Başarılı bir tüccardır. Hem kendi kazanır hem de ortaklık yaptığı insanlara kazandırır. Bu kervan içinde güvenebileceği birilerini arıyormuş. Ona gidip de bu işi istediğini söylesen, sanırım seni başkalarına tercih eder. Çünkü sen temiz ahlakın ve üstün meziyetlerinle tanınıyorsun. Güvenilirsin. Hatice akıllı bir kadındır. Böyle bir fırsatı kaçırmaz. Hem o karlı çıkar, hem biz karlı çıkarız. Ne dersin?
7: Hazreti Muhammed, amcacığım dedi. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Hazreti Muhammed'in bu teklifi kabul etmesi üzerine Hazreti Hatice durumdan haberdar oldu. Ve bu doğru sözlü, güzel huylu gençle çalışmanın kendisini mutlu edeceğini söyleyerek antlaşma yapmak üzere onunla görüşmek istedi. İyi bir ücret karşılığında onu Yemen'le Mekke arasındaki Hubaşe pazarına gönderdi. Bu sırada kervanda bulunan Meysere'ye de özel bir görev vermişti.
10: Beni çağırmışsınız hanımım.
2: Evet, gel Meysere. Senden isteyeceklerim var. Otur şöyle.
10: Buyurun, sizi dinliyorum.
2: Biliyorsun Şam tarafına bir kervan hazırlığındayız. Bu kervanda çok kıymetli mallar olacak. Kazancımızın çok olacağını düşünüyorum. Bu defa kervanda sorumlu olarak göndereceğim kişi Muhammed bin Abdullah.
10: El Emin diye anılan Muhammed mi?
2: Evet, o.
10: Herkesin güvendiği bir genç. Sözüne sadık.
2: Evet.
10: Mert biri.
2: Haşimoğullarını tanırım. Güvenilirliğini bildiğim için kendisine bu teklifte bulundum. Ticari tecrübesi yok ama ona güveniyorum. Kervanları götürürken beraber olacaksınız. Onu iyice incelemeni ve izlenimlerini bana anlatmanı istiyorum.
10: Peki, nasıl emrederseniz.
2: Şam'a gitmeden önce Hubaşe pazarına gideceksiniz. Sadece bunda değil, birkaç seferde daha birlikte olacaksınız. İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
10: Emrin başım üstüne hanımım.
2: Hadi yol hazırlıklarına başlayın. Bir an evvel harekete geçin. Selametle gidin gelin.
7: Meysere ve Hazreti Muhammed önce Mekke'ye 6 günlük mesafede olan Hubaşe pazarına gittiler. Buradan büyük bir karla döndüler. Sonra Şam kervanına katıldılar. Bu arada Meysere hanımının emri üzerine Hazreti Muhammed'in yanından ayrılmıyordu. Şam'a yaklaştıklarında büyük bir manastırın yanında konakladılar.
5: Muhammed, oh, burası bizim konaklama yerlerimizden biridir. Çok yorulduk. Şurada bir zeytin ağacı var. Onun gölgesinde dinlenelim istersen. Şu yaklaşan manastırın rahibi Nastura. Misafirperver bir adamdır. Gidip bir hal hatır sorayım. Merhaba Nastura.
6: Merhaba, hoş geldiniz. Şam kervanı ha? Uğurlu olsun.
5: Sağ ol.
6: Mekke ahalisi nasıl?
5: İyiler hamdolsun.
6: Yalnız değilsin bu defa sanırım ha?
5: Evet.
6: Şu ağacın altındaki adam mı ortağın? Az önce beraber olduğunuzu gördüm de.
5: Evet. O Haşim oğullarından bir genç. İsmi Muhammed. Ticari seferlere yeni başladı. Hatice binti Hüveylit'in mallarını götürüyoruz birlikte.
6: Nasıl biridir?
5: Güvenilir, temiz bir genç. Birkaç seferdir birlikte yolculuk yapıyoruz. Tanıdıkça daha çok seviyorum onu. Güzel ahlaklı, cana yakın biri.
6: Fiziksel özellikleri, geldiği yer, mensup olduğu kabile, bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
5: Ne gibi?
6: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
5: Ne? Peygamber mi?
6: Evet. Kitaplarımızda gelecek son peygamberden bahsedilir. Biliyorsun, İsa'dan sonra bir kurtarıcı bekliyoruz. Mekke civarından çıkacak bir yetim dünyanın geleceğini değiştirecek. Şimdi şu ağacın altındaki gence bakarken onu görür gibiyim.
5: Onda farklı bir şeyler olduğunu anlamıştım. Ama peygamber diyorsun. Bunlara benim aklım ermez. İnsanlara gelecek son bir peygamberden mi bahsediyorsun? Yani İbrahim ve Musa peygamberler gibi mi?
6: Aynen öyle.
5: Dedim ya, benim aklım ermez. Ama bu gerçekse olağanüstü şeyler yaşayacağız. Hanımıma bu dediklerini ileteceğim.
7: Şam seferinden iyi bir kazançla dönen Meysere hanımına bilgi veriyordu.
5: Hanımım, şükürler olsun ki çok bereketli bir yolculuk oldu. Götürdüğümüz malları iyi bir fiyata sattık. Burada satabileceğimiz şeyleri de uygun fiyatla aldık.
2: Güzel.
5: Tabii bunda Muhammed'in rolü büyük. O ticari bir deha. İyi pazarlık yapıyor.
2: Duymak istediğim şeyleri söylüyorsun.
5: Hayvanlardan anlıyor. Kervanın gerisinde kalan 2 deveden umut kesmek üzereydik ki o geldi ve develeri tedavi etti. Nerede konaklamamız uygun olur biliyor. Ticari seferleriniz için birebir.
2: İsabet ettik desene.
5: Evet hanımım. Yol boyunca da yanlış bir hareketini görmedim. İyi bir yol arkadaşı. Ama asıl söylemek istediğim şey başka.
2: Neymiş o?
5: Şam yakınlarında manastırın yanında konakladık. O manastırın rahibini tanırım. Nastura. Yanına uğradıkça oturur sohbet ederiz. Bizi görünce yanıma geldi ve Muhammed'le ilgili sorular sordu. Soruların cevaplarını da biliyor gibi onaylıyordu. Ve sonunda ne dedi biliyor musunuz? Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
2: Peygamber mi dedin sen?
5: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
2: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum. Bunu bir de Varaka bin Nehfel'e danışalım. Biliyorsun o iyi bir Hristiyandır, çok okur. Herkes bilmediklerini ona sorar. Gidip bir konuşayım bakalım ne diyecek.
11: Kim o?
2: Hatice binti Hüveylid.
11: Hoş geldin, hoş geldin amcamın kızı, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, nasılsın?
11: Hamdolsun, sen nasılsın? Heyecanlı görüyorum seni.
2: Evet, heyecanlıyım. Sana sormak istediğim şeyler var.
11: Ben de meraklandım şimdi. Sor bakalım neymiş?
2: Muhammed bin Abdullah bilirsin. Abdülmuttalib'in torunu.
11: Evet, tanırım tabii, akrabamız olur.
2: Evet, dedelerimiz birkaç kuşak ötede birleşiyor. Aileyi tanıyor ve güveniyordum. Derken Muhammed bir iş teklifiyle bana geldi. Onu kölen Meysere'yi de yanına katarak birkaç kervanla birlikte gönderdim. Sonuncusu Şam'a giden büyük kervandı. Büyük bir kazanç sağladılar.
11: Mübarek olsun.
2: Sağ ol. Ama asıl konuşmak istediğim konu başka. Meysere bana yol hallerini anlattığında çok etkilendim ve heyecanlandım. Şu Şam Manastırı'nın rahibi, onun peygamber olabileceğini söylemiş.
11: Ne diyorsun? Gel, gel şöyle otur. Baştan sona bir anlat bakalım. Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk. Demek ki zamanı gelmiş.
7: Hatice Varaka bin Nefel'le görüştükten sonra samimi arkadaşı Nefise binti Münye'yi evine davet ederek onunla özel bir konu hakkında görüşmek istedi.
2: Hoş geldin Nefise.
12: Hoş bulduk. Safalar bulduk. Nasılsın?
2: Hamdolsun.
12: Düşünceli görüyorum seni.
2: Evet. Sana danışmak istediğim bir konu var.
12: Hayır olsun. Neymiş o?
2: Hayır olur inşallah. Biliyorsun kervanlarımda güvenilir insanlara ihtiyacım oluyor. Birlikte çalışmaya yeni başladığımız biri var. Muhammed.
12: Evet duydum. Büyük kazanç sağlamış son seferde.
2: Evet. İş ortaklığımızdan çok memnun kaldım. Düşünüyordum da ahlakı güzel, zarif ve güvenilir biri. Yani nasıl söylesem.
12: Ne demek istediğini anlıyorum Hatice. Eşin

0: Vefat ettiğinden beri kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun. Kureyş'in ileri gelenlerinin evlilik tekliflerini de reddettin. Sen ileri görüşlü, akıllı bir kadınsın. Şerefini korursun, sağlam karakterlisin. Hem soy sop olarak hem de şeref ve zenginlik olarak Mekke'nin önde gelenlerindensin. Muhammed'de özel bir şey görmüş olmalısın. Eğer böyle bir niyetin varsa sakın çekinme, bana söyle.
1: Nefise, demek istediklerime tercüman oldun. Ne dersin? Olur mu?
0: Neden olmasın? Ben Muhammed'le bu konuda görüşeyim mi? Ne dersin?
1: Evet, iyi olur.
0: İlk fırsatta görüşüp sana haber veririm.
2: Hatice'nin isteğini iletmek üzere Nefise, Hazreti Muhammed'le görüşmeye gitmişti. Hal hatır sorduktan sonra asıl maksadını dile getirdi.
0: Ey Muhammed, kavmin arasında sevilen, sayılan bir delikanlısın. Şerefli bir aileden geliyorsun. Evlilik yaşında geldi. Seni bir yuva kurmaktan alıkoyan nedir?
2: Hazreti Muhammed, evlenmek için yeterli mali imkanım yok, diye yanıtladı.
0: Peki, bu sağlansa, sen hem maddi imkanları çok olan, hem şerefte, hem ahlaki özelliklerde sana denk olan bir hanımla evlenmeye davet edilsen, kabul etmez misin?
2: Hazreti Muhammed, kimi kastediyorsun, diye sordu.
0: Hatice'yi.
2: Hazreti Muhammed şaşkınlıkla, ben böyle bir teklif alacağımı hiç ummuyordum, diye yanıtladı.
0: Ben Hatice'nin bilgisi dahilinde, onun adına konuşuyorum seninle.
2: Hazreti Muhammed bu teklife şaşırmış ve memnun olmuştu. O zaman ben de kabul ediyorum, dedi.
0: O zaman ben de Hatice'ye haber vereyim.
2: Bundan sonra Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed'le karşılaştıklarında ona şunları söyleyerek hislerini dile getirdi.
1: Ey amcamın oğlu, sen benim akrabam oldun. Kavminin arasında şerefli, güvenilir, güzel huylu, doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.
2: Hazreti Muhammed de benzer hisler taşıyordu ve aynı şekilde mukabelede bulundu. Kısa sürede evlilik hazırlıkları başladı. Yeni bir yuva kurmaya karar veren Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin düğün merasimlerini yapmak üzere Haşim oğulları Hazreti Hatice'nin evinde toplanmışlardı. Hazreti Hatice'nin babası hayatta olmadığı için o amcası Amr bin Esed'den istenecekti. Ebu Talip ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı.
3: Allah'a hamdolsun ki bizi İbrahim'in, sonra da İsmail'in zürriyetinden vücuda getirdi. Bize yöneleceğimiz kutsal bir mabet, huzur ve emniyet veren bir harem ihsan etti. Bizi de o beytin bekçisi, hareminin bakıcısı, halkın reisi yaptı. Buraya geliş maksadımız, kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'a kızınız Hatice binti Hüveylid'i istemektir. Sizin de akrabanız olan Muhammed'le Kureyş'te hangi genci kıyas etseniz, Muhammed üstün gelir. O şeref, asalet, akıl ve faziletçe hepsinden üstün gelir. Belki malı azdır ama mal dediğiniz şey geçici bir meta değil midir? Allah'a yemin ederim ki onun gibisini bulamazsınız. Şimdi o, kızınız Hatice'yi kendine eş olarak istemekte ve mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi taahhüt etmektedir.
2: Bu konuşma üzerine Varaka bin Nefel ayağa kalkarak şöyle bir cevap verdi.
4: Saydığınız meziyetler bizim için de Allah'a şükür vesilesidir. Hamdolsun ki Yüce Allah bize bütün bu nimetleri ve fazlasını vermiştir. Bizler Arapların reisleriyiz, siz de öylesiniz. Ne biz sizin faziletinizi inkar ederiz, ne de diğer insanlar. Biz de sizinle akrabalık kurarak şereflenmek isteriz. Ama son sözü söylemek Hatice'nin velisi olan amcasına düşer.
5: Bu sözlerin üzerine ben de ancak şunu diyebilirim. Ey Kureyş topluluğu, şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
6: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
7: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
2: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. Düğün yemeği olarak bir ziyafet verildi. Ve Hazreti Muhammed artık Hazreti Hatice'nin evinde yaşamaya başladı. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

çiçek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

0: Şu adamların haline bak. Ne kadar zayıf oldukları ortada. Belki yiyecek ekmekleri, içecek suları bile yok. Hem Allah'ın Resulü bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söylemedi mi?
1: Evet, söyledim.
0: Onun yardım edin dediği insanları geri mi çevirelim? O zaman Allah Resulü'nün arkadaşları olmaya nasıl layık olabiliriz? Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz?
2: Seni gördüm. Ne yaptığını da gördüm. Sen cömert bir adamsın. Ömrün bereketlensin. Gönlün göğün maviliği gibi genişlesin.
3: Onu gördüm. Onu işte. Allah'ın Resulünü.
4: Haşim oğullarını mı doyurmaya gidiyorsun Hakim?
2: Bu halam Hatice'nin yemeğidir Ram. Onu aç bırakamam.
5: Bir deri bir kemik kalmışlar zaten. Ne zamana kadar böyle aç kalacaklar? Kaç yıl daha sürecek bu? Kaç yıl daha dayanabilirler ki buna?
4: İsterse vadinin taşlarını yesinler. Hiç umurumda değil.
2: Bana engel olamazsın Amr. Çekil yolumuzdan.
4: Bu yiyecekleri onlara götürmeyeceksin.
5: Yettin artık.
4: Bırak beni. Bırak beni.
5: Nasıl vurdum ama? Baba gördün mü nasıl vurduğumu?
4: Şşt, sessiz ol biraz. Bu kadar gürültülü olursan hiçbir hayvana avlayacak kadar yaklaşamazsın.
5: Haklısın.
4: Çölde hayatta kalmak istiyorsan kum gibi olmalısın. Sessiz olmanı beklemeyi bilmelisin. Rüzgarla hareket etmelisin. O estiğinde esmeli, o durduğunda durabilmelisin.
5: Kum gibi öyle mi?
4: Öyle. Görmeli ama görülmemelisin. Duymalı ama duyulmamalısın. Eğer kum tanesi olabilirsen
5: kimse seni göremez ve anlayamaz.
4: Gözlerini iyi aç, kulaklarını da, ama ağzını sımsıkı kapat.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Hüsnü Hal.
8: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insan.

yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden

Radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Asil kişi kendisi ölse dahi soyu yeter. Yere ne ekersen o biter. Oğlunun tabiatı da atasına çeker.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yetsin artık. Al sana silah. Konuş sana.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yakma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki o dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsanın nurunu, kemalini artıran lokma, helal kazançla elde edilen lokmadır. Haram lokma ise kandilimize konunca kandili söndüren yağa benzer. Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da merhamet de helal lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan haset, hile doğarsa, bilgisizlik, gaflet meydana gelirse, sen o lokmanın haram olduğunu bil. Hiç buğday ektin de arpa çıktığını gördün mü? Hiç atın eşek yavrusu doğurduğu görülmüş mü? Lokma tohumdur. Düşünceler onun mahsulü. Lokma denizdir, fikirler o denizin incileri. Ağza alınan helal lokmadan Allah'a hizmet ve öteki alem arzusu doğar.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhaba kıymetli radyo dostları. Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize saygılar, sevgiler. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde inanç problemlerinin toplumsal yansımalarından bahsedeceğiz. İnanç problemleri deyince genel olarak insanlık tarihi boyunca iki tür olguyla karşı karşıya bulunduğumuza tanık oluyoruz. İnançsızlık ve sapkın inançlar. İnançsızlık insanın kendisini her şeyin ölçüsü olarak görmesiyle başlayan bir tutumdur. Hakikatin tek ölçüsü olarak kendisini gören insan, hayatındaki yegane hakim unsurun kendi aklı ve iradesi olduğuna inanmaya başlar. Onun açısından her şey sadece bu dünya hayatından ibarettir. O yalnızca burada doğup, burada yaşayıp, burada öldüğüne inanır. Onun hayatına hükmeden tek harici unsur zamandır. Halbuki onun bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Nefsinin ölçüsüz, anlamsız ve boş istekleri doğrultusunda yaşama arzusu, kendisini böyle bir zanna kapılmaya sevk etmiştir. Bu tür insanların ilahları ve Rableri artık kendi ölçüsüz ve sapkın arzuları olmuştur. Çünkü insan, dahili ve harici pek çok güç ve otorite tarafından yönlendirilmeye ve yönetilmeye açık ve eğilimli bir varlıktır. Yeryüzünün en kudretli otoriteleri olan krallar, firavunlar, sultanlar dahil herkes bu çerçevenin içerisindedir. Her sözü bir yasa ve kanun hükmünde olan bir kral bile sonuçta ya nefsi ya da yetiştiği kültürün ve aldığı eğitimin kendisine dikte ettiği inanç ve düşünceleri tarafından yönlendirilir ve yönetilir. Bu yüzden insan, yeryüzündeki diğer canlıların hepsinden çok daha iyi eğitilmeye, gözetilmeye ve denetlenmeye muhtaç bir varlıktır. Bu olmadığı takdirde, yeryüzünde ne tür felaketlerin ve yıkımların olabileceğini görebilmek için, insanlık tarihinin akan kan ve gözyaşı hikayelerini anlatan sayfalarına kısaca göz atmak yeterli olacaktır. Beş duyu organının ve aklın her şeyin ölçüsü olduğu, doğruya, hakikate ve mutluluğa ancak bunlar aracılığıyla ulaşılabileceği şeklindeki hümanist düşünce, ilk bakışta insanı kendisine çeken ve onu derinden etkileyen bir yaklaşım olarak gözükür. Ne var ki bu yaklaşımın sosyal düzlemde ve toplumsal hayattaki yansımalarına baktığımızda, sonucun insan için yalnızlık, mutsuzluk, iç sıkıntısı, kan ve gözyaşı şeklinde tecelli ettiğini somut örnekleriyle birlikte görmemiz mümkündür. Çünkü insan iradesini aklın yanında nefis, ölçüsüz arzu ve istekler gibi daha pek çok unsur yönlendiriyor. Elbette ki akıl insana doğru, adil, hak ve hakikat olanı gösterir. Ancak o, her zaman onu bu yüksek değerlere yönlendirmede, bu uğurda onun vicdanını ve iradesini etkileyip başarıya ulaştırmada yeterli bir güç ve otorite oluşturamaz. Bu yüzden insanın eksikliklerini tamamlayabilmesi, insanlık onuruna yakışan bir düzen ve sistem içerisinde mutlu ve müreffeh bir hayat sürebilmesi için aklına ve vicdanına ışık tutacak, iradesini iyi ve hayır yönünde yönlendirebilecek harici bir değerler ve müeyyideler manzumesine ihtiyacı vardır.